0: Bunları kim satın almak ister?
1: 73. bölüm.
2: Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desine Kureyş ahalisine satılmak üzere Mekke'ye getirilmişti. Hubeyb bin Adi hicretten önce Müslüman olmuş Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Bedir Savaşı'nda Haris bin Amir'i öldürmüştü. Haris bin Amir'in kardeşi Hubeyb'i alarak ondan ağabeyinin intikamını almak istiyordu.
3: Hubeyb bin Adi, seni tanıyorum. Bedir'de ağabeyimi öldürdün. Mekke'nin en şerefli kişilerinden de ağabeyim. Onun kanını yerde bırakmayacağıma ant içmiştim. Şimdi sözümü gerçekleştirme zamanı.
0: Hay hay, nasıl istersen. Hubeyb, Harise bin Amir'in kardeşi Huceyr'e satıldı. Zeyd'i kim almak istiyor?
4: Ben.
0: Ben almak istiyorum.
4: Ben. Önce bendim.
0: Sessiz olun lütfen. Kureyş'in ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye söz almak istiyor.
5: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
0: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
5: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz. O zamana kadar da bunlar bizim esirimiz olacaklar.
3: Bağlayın şunu. Doğruca bizim eve götürün. Zincire vurun, kaçmaya kalkmasın.
4: Emredersiniz.
3: Dediğim gibi sıkıca bağladınız mı?
4: Evet, emrettiğiniz gibi zincire vurduk. Değil kaçmaya, yerinden kıpırdamaya bile mecali yok.
6: Baba, o adam kim?
3: Amcanın katili. Yanına yaklaşmayın.
6: Peki ama neden bizim evde kalıyor?
3: Cezalandırılacağı güne kadar bizim evimizde kalacak.
2: Peygamberimizin kıymetli dostları hapsoldukları evlerde bir müddet işkenceden sonra aç ve susuz bir şekilde ölümü beklemeye başladılar. Huceyr'in kızı esirlerinin olağanüstü hallerine şahit oluyor ve ona içten içe bir saygı duyuyordu. Bir gün dayanamayıp Hazreti Hubeyb'le konuşmaya başladı.
6: Merhaba.
4: Merhaba.
6: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
4: Ölüm bizim için son değil, güzel bir başlangıçtır.
6: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
4: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız. Orada sonsuz bir yaşam vardır.
6: Korkmuyor musun yani?
4: Hayır.
6: Peki ailen, eşin, çocukların da mı yok? Onları da mı özlemeyeceksin?
4: Özleyeceğim tabii. Hele de Resulullah'tan ayrılmak çok zor geliyor. Ama cennette kavuşacağız inşallah.
6: Hiç böyle şeyler duymamıştım. Günlerdir bir şey yemedin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı?
4: Biraz su.
6: Tamam, şimdi getiririm.

0: Ah, elhamdülillah. Sağ ol.
1: Bir parça ekmekle et de getirdim sana.
0: Sağ ol. Ama ben putlar adına kesilmiş hayvanlardan yemem.
1: Bu öyle değil, merak etme. Al hadi.
0: Senden bir isteğim daha olacak.
1: Nedir o?
0: Beni öldürecekleri günü öğrendiğinde haber verir misin?
1: Olur, haber veririm.
2: Safvan, Ebu Süfyan geldi. Seninle görüşmek istiyor.
3: İçeri al, geliyorum. Hoş geldin Ebu Süfyan.
4: Hoş bulduk.
3: Hayırdır, bu saatte pek uğramazdın.
4: Darun Nedve'de esirlerin durumunu görüştük. Yarın infazlarını gerçekleştireceğiz. Durumları nasıl?
3: Bizimki günlerini oruçla, gecelerini namazla geçiriyor. Hubeyb de aynı durumdaymış. Daha fazla uzatmadan cezalarını verelim. Elimizde ölüp kalmasınlar.
4: Evet, bir an evvel bitirelim şu işi.
3: Harem bölgesinde kimseyi öldüremeyiz. Nerede yapacağız?
4: Allah'ın kan dökülmesini yasakladığı arazilerde yapmayacağız tabii bu işi. Tenim'de yapacağız.
3: Mantıklı. Ben Hüceyre'ye de haber vereyim. Yarına hazırlansın.
1: Benden bir şey daha istemiştin.
0: Evet.
1: Az önce Safvan bin Ümeyye babama haber gönderdi. Yarın olacakmış.
0: Öyle mi? Haber verdiğin için teşekkür ederim.
1: Ölüm haberini alınca yüzünde zerre kadar bir üzüntü, en küçük bir endişe görmedim. Bir insan ölümü nasıl bu kadar kolay kabullenir?
0: Son bir ricam daha var.
1: Nedir o?
0: Bana bir ustura gönderir misin?
1: Peki, bekle biraz. Amr.
5: Efendim anne.
1: Şunu içerideki adama götürüver.
5: Tamam, götüreyim.
1: Tanrım, ben ne yaptım? Esir olan bir adama ustura verilir mi? Hem de çocukla gönderdim. Ya ona bir şey yaparsa? Elinde ustura, çocuk da yanında. Ne yapacak şimdi?
0: Gözlerin korkuyla dolu. Yoksa çocuğa bir şey mi yapacağımı düşündün?
1: Tanrım, ne olur bir şey olmasına izin verme. Ben nasıl böyle bir aptallık ettim?
0: Hadi, annenin yanına git yavrum. Korkma, asla öyle bir şey yapmam. Haksız yere bir cana kıymak bizim yapacağımız şey değildir.
6: Ertesi gün esirler idam edilecekleri yere götürülmek üzere yola çıkarıldılar. Tenim'e yaklaştıklarında Hubeyb ile Zeyd göz göze geldi. Birbirlerine sabrı tavsiye ettiler. Tenim adeta bir panayıra dönüşmüştü. Çoluk çocuk, kadın erkek bu katliamı izlemeye gelmişti. Kureyşliler derin bir çukur kazdılar. Kurumuş koca bir ağaç gövdesini getirerek buraya diktiler. Böylece idam sehpası kurulmuş oldu.
7: Kazın, daha derin kazın. Getirin bunu buraya, intikamı alacağız.
8: Bağlayın şunları.
0: İki rekat namaz kılmam için bana müsaade edin.
4: Bırakın, kılsın.
0: Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Vallahi eğer ölümden korktu da namazı uzattı zannına kapılmayacak olsaydınız namazı uzatırdım.
8: Tamam, sıkıca bağlayın onu ağaca. Hubey, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
0: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
7: Duydun mu? Evet, dönmem dedi.
9: Elindeki tek şansı da kaçırdı.
4: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez miydin?
7: Onu kim istemez?
10: Evet.
11: Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse gönlüm ona bile razı gelmez.
4: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
8: Hubeyb, son kararın mı? Bak, canından olacaksın.
0: Allah yolunda olunca hayatımın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Vallahi ben imanımdan dolayı öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım üzerine düşersem düşeyim gam yemem. Çünkü bunların hepsi Allah uğrunadır.
4: Gençleri şuraya toplayın. Ellerine mızraklarını verin.
12: Al sen şunu. Aldın mı? Evet. Hadi tut. Al elini, bunu alayım. Sen aldın mı? Hadi al bunu.
4: Gençler, bu adamlar babalarınızı Bedir'de öldüren adamlardır. Şimdi intikam vaktidir.
12: İntikam, intikam.
4: Kanlarımız yerde kalmasın.
12: İntikam,
13: intikam,
12: intikam.
13: İntikam.
3: Sadece babaları öldürülenler değil, tüm Mekke halkı bunda hak sahibidir. Sizler de geri kalmayın. Hadi öldürün onları.
13: Alın size. Bunu hak ettiniz. Alın size.
0: Allah'ın girişmişliklerini mahvet. Topluluklarını darmadağın et. Birer birer canlarını al. Hiçbirisini sağ bırakma.
6: Allah'ım, sen bize Resulünün peygamberliğini tebliğ ettirdin. Bize reva görüleni de o Resulüne eriştir. Allah'ım, selamımızı Resulüne ulaştıracak kimseyi bulamadım. Ne olur selamımızı sen ulaştır.
14: Kureyş müşrikleri Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desine'yi herkesin gözü önünde acımasızca şehit ettiler ve gelen geçen görsün diye Hazreti Hubeyb'in cesedini günlerce dar ağacından indirmediler.
15: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه.
2: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.
2: Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu: Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir.

0: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر.
1: لكيت بن آمير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir: babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

Ervan Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü." Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi ve "Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim" dedim. Kalktı, suyu idareli kullanarak abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı. Secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi" diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

0: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: عبد الله بن سلام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
2: Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi, "ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
2: عبد الله بن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler ya Resulallah hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.
0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

Esmet şöyle diyor: "Ben Allah'ın Resulü'nün eşi Ayşe'ye, Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı diye anlattı."

0: İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae İlla şifaüke, şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
1: برا بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi.
0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde: Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş, Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki, bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum.

Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem dedi. Bunun üzerine Efendimiz, İnşallah bunu yapacağım buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, Malik bin Dühşun nerede diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, o bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, öyle deme. Görmüyor musun ki o, La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor buyurdu. O kişi de, Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine Efendimiz, şüphesiz ki Yüce Allah, kendi rızasını umarak, La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

Osman bin Affan'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
2: Helal haram konusunda Allah Resulü şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruluğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

0: ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
3: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
2: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.
3: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.

0: وعن
1: أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
2: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona bu nedir diye sordu. Kadın, bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, o kadının hediyesini kabul etseydin ya dedi. Ayşe, ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin, siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت زاد بعض الرواه ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları la havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de, ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.

aleyhi ve sellem, ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir, buyurmuştur.

Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar, Resulullah'ın emrine uyarak, sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
2: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: Bir kişi peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim?" diye sorduğunda, "Evet" buyurmuştur. O kişi, "Ben onunla aynı evde oturuyorum" deyince Hazreti Peygamber, "Yanına gireceğinde ondan izin iste" diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, "Ona ben hizmet ediyorum" diye üsteleyince Allah'ın Resulü, "Ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin?" demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz, "O halde izin almadan annenin yanına girme" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. Şeddat bin Evs'ten rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah her işte ihsanı, güzel davranmayı emretmiştir. İhsan sadece Allah'ın huzurunda ve ibadetlerde değil, aynı zamanda insani ilişkilerde ve canlı cansız bütün varlıklar karşısında geçerli olan bir erdemdir. Kendisine ihsanda bulunulacak insanların başında ana baba, yakın akrabalar, yetimler, yoksullar, yakın komşular, uzak komşular, arkadaşlar, hizmetçiler gelmektedir. Allah'ın anne babaya ihsanı kendisine kulluktan sonra zikretmesi ve eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara saygılı, güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger buyurması, onlara karşı ideal davranışın ihsan şeklinde olmasına işaret etmektedir. Allah Resulü aynı şekilde anne babanın çocuklarla olan ilişkilerinde de ihsanı elden bırakmamaları, onları terbiye edip iyi birer insan olarak topluma kazandırırken iyilikle davranmalarını istemiş ve işlerin ihsanla yapılmasının gerekliliği ve bu şekilde yapılması halinde mükafatının da kat kat verileceğini ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz, insanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin buyurarak, insanların kendi aralarında da davranışlarının ihsan boyutuna ulaşması için, yaptıklarını karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yapması gerektiğini belirtmiştir. Diğer taraftan hata ve bilgisizlik gibi nedenlerle yapılan kötülüklere karşı da kötülükle cevap verilmemesinin gerektiğini beyan etmiştir. İnsanların fazileti de zaten bu durumlarda sergiledikleri tutumlarda ortaya çıkar. Allah Resulü bu şekilde yapılan kötülüklere karşılık verilmeyerek ihsanda bulunulmasını ister. Çünkü bazı durumlarda muhataba iyilikte bulunarak bazen de yaptığı kötülüğe karşılık verilmeyerek ihsanda bulunulur. Akrabalara karşı ihsan hususunda faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenlerle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır buyuran Allah Resulü, komşuna ihsanda bulun ki mümin olasın buyurmakla da, komşulara gösterilmesi gereken ideal tavrın bir anlamda inanan insan olmanın öncelikli gereği olduğuna işaret etmiştir. Müminler her işlerinde ihsanla hareket ederler. Bu hususa binaen Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah her işte ihsanı, güzel davranmayı emretmiştir. Savaşta bile öldüreceğiniz zaman öldürmeyi ihsan ile yapın. Hayvan keseceğiniz zaman kesme işini ihsanla en iyi şekilde yapın. Kesecek kimse bıçağını iyi bilesin ve hayvanı sakinleştirsin. Buna göre kesilecek hayvan ürpmemesi için rahatlatılmalı, eziyet görmemesi için bıçak iyice bilenmelidir. Nahl suresindeki şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar ayetinde adalet ve ihsan ilkelerinin uygulanması emredilmektedir. Allah'a ve diğer insanlara karşı sorumlulukları bulunan insanlar için her iki özellik de önem arz etmektedir. Adalet, borcunu vermek, alacağını istemektir. Görevini yerine getirmek ve hakkını almaktır. İhsansa,
borcundan daha fazlasını vermek, alacağından daha azına razı olmaktır. Buna göre adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkeleriyle hareket etmek anlamına gelirken, ihsan ise gerektiği zaman haklarından feragat etmek, verilen görevlerin daha ötesini yapmak olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kişinin vadesi geldiğinde alacağını istemesi adaletin gereğiyken, normal şartlarda bu hakkından vazgeçmesi ihsandır. Dinimizde borç alıp verme, aile içi haklar ve boşanma gibi durumlarda ilişkilerin adaletin ötesinde yani ihsan düzeyinde olması istenmiştir. Bu hususta yaşanan bir olayı Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir adamın Peygamber Efendimiz'den genç bir deve alacağı vardı. Bu zat Peygamberimize gelerek alacağını istedi. Hazreti Peygamber de bu adama devesini verin buyurdu. Sahabiler onun alacağına denk bir deve aradılarsa da bulamadılar. Ancak ondan daha değerli bir deve bulabildiler. Peygamberimiz de bulabildiğinizi ona verin buyurdu. Bunun üzerine bedevi, benim borcumu tas tamam verdin, Allah da senin mükafatını tas tamam versin dedi. Ardından Resulullah da, sizin en hayırlınız borcunu ihsanla en güzel şekilde ödeyeninizdir buyurdu. Böylelikle Allah Resulü, kişinin herhangi bir şarta bağlı olmaksızın borcundan fazlasını vermek suretiyle ihsanda bulunabileceğini ifade etmiştir. Kutlu Nebi aile içi haklarla ilgili olarak da, sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlarınız üzerindeki hakkınız, sevmediğiniz kimseleri evinize sokmamaları ve hoşlanmadığınız kimselerle konuşmamalarıdır. Dikkat edin, onların sizin üzerinizdeki hakları ise yedirmek ve giydirmek hususlarında ihsanda bulunmanızdır diyerek erkeklere hanımlarını en iyi şekilde giydirmeyi, yedirip içirmeyi tavsiye etmiştir. Hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere kişinin hanımının ihtiyaçlarını adalet seviyesinde yerine getirmesinin ötesinde şartların, imkanların el verdiğinin en iyisinin, en güzelinin sağlanması tavsiye edilmektedir. Boşanmayla ilgili olarak da evliliğin devamında iyilik istendiği gibi boşanma durumunda da iyilik ve ihsan ile davranılması istenmektedir. Bu şekilde adaletin temininden sonra güzel davranışların devam ettirilmesi, aileler arasındaki husumetin sona ermesi, gerek boşanma esnasında gerekse sonrasında boşanan çiftlerin birbirlerine karşı Müslümana yakışır güzellikte davranışlar sergilemelerini sağlayacaktır. Neticede ihsan, hem ibadetlerin hem de bütün davranışların Allah rızası gözetilerek içtenlikle, karşılıksız, en güzel şekliyle yerine getirilmesi demektir. Bütün eylemlerin anlamlı ve değerli olmasının, kişiye ve topluma yararlı olmasının yolu da budur. Bu hususta sözü dinleyip de ona en güzel şekilde uyanlar, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin kendileridir ayeti de, sözün en güzeline ihsanla uyanların hidayete eren akıllı kimseler olduklarını vurgulamaktadır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
2: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi: ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.''

0: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: قبيصة بن مخارق رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.

vel buhli ve eûzu bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzu bike min fitnetid dünya ve eûzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.''

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.
2: Bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı, ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al ve bahçeye dök. Zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.

Gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روایت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
2: Her peygamberin bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin hesap gününde müminlerin bağışlanması için Allah'a dua etmelerine şefaat denir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günlerde insanlar tevhidden uzaklaşmış, putlara tapmaktaydılar. Ayrıca putların Allah katında değerli olduklarını kabul etmekte ve ahirette kendilerine şefaatçi olacaklarını zannetmekteydiler. Kur'an-ı Kerim bu durumu bizlere şöyle haber verir: Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle onu bırakıp taptıkları şeyler asla şefaat edemezler. Kur'an-ı Kerim şefaati Allah'ın iznine bağlamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: onun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Kur'an'da yer alan bu iki ayet ve benzerleri bize göstermektedir ki Allah Teala rahmet ve ikramıyla bazı müminler için şefaat etme izni verecektir. Peygamber Efendimiz Allah tarafından kendisine şefaat hakkı verileceğini haber vermiştir. Kur'an, kendisini okuyan ve hükümlerine uygun yaşayanlara şefaatçi olacaktır. Allah dilerse, hak ve hakikat yolunda canını veren şehitlerle, insanlığın hidayet bulması için gecesini gündüzüne katan alimler de, mahşer meydanında şefaat etmeye hak tanınan kişiler arasında yer alacaklardır. Mü'min, Allah'ın rahmeti geniştir, nasıl olsa şefaat de var diyerek hiçbir günaha kapı aralayamaz. Zira o, Peygamberimizin şu hadisini kendisine rehber edinir. Mü'min, günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, yani umursamazca günah işleyen kimse ise, günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. Unutulmamalıdır ki, Allah'ın dinini inkar eden, şirke, küfre, inancında iki yüzlülüğe bulaşan kimseye hiçbir şefaat fayda vermeyecektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Cehennem ehli oldukları

0: açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları olsa dahi Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere.
1: 40 hadiste iman.

Cabir bin Semure, babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
0: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
1: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: حضرت عائشة'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulullah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." buyurur.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi. Efendimizin dilinden dökülen

ifade şöyleydi: Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? Her zamanki saygılı tavrıyla, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber, "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." diyerek cevabını yineledi. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler." cevabını verdi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.
0: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجته فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
2: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Engin merhametiyle her konuda ashabına yol gösteren rahmet elçisi, kabristanda nasıl davranmaları gerektiği hususunda da ashabını uyarır, kendisi de kabirdekilere selam verir ve dua ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasındaysa "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merakla, "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Resulullah şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz şekilli atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabın "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, ümmetinden hiç görmediği insanları kıyamet gününde nasıl tanıyacağını müjde niteliğindeki şu cevabıyla bildirdi: "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melca ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan, salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو سحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Aişe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir. Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiler.

0: bildiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de yüz yalan uydururlar.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
0: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.
0: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة.
1: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.
2: Vabisa bin Mabet el-Esedi Medine'nin yerlisi değildi ve Peygamber Efendimiz'den

Vabisa dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vabisa henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu. Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin? Evet dedi Vabisa. Elleriyle Vabisa'nın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendine danış ey Vabisa. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir buyurdu.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan, ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git seni tanıyan birini getir, dedi.

Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: شريك بن سويد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmıştı. Yanında bulunan sahabenin ileri gelenlerinden Sa'd bin Ebu Vakkas, seyahat esnasında yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyordu: Azvera'ya yaklaştığımız zaman Resulullah bineğinden indi. Ellerini kaldırıp Allah'a bir süre dua ettikten sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Daha sonra kalktı, ellerini kaldırıp bir süre daha Allah'a dua etti ve sonra tekrar secdeye varıp uzun süre secdede kaldı. Sonra kalktı, ellerini kaldırıp yine Allah'a dua ettikten sonra tekrar secdeye kapandı. Resul-i Ekrem ardından şöyle buyurdu: ben Rabbimden niyazda bulundum ve ümmetim için şefaat etmek istedim. Bana ümmetimin 1/3'ünü bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükretmek için secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için tekrar Rabbimden dilekte bulundum. Bana ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükrümün ifadesi olarak ikinci defa secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için Rabbimden 3. defa olmak üzere dilekte bulundum. Bunun üzerine benim için ümmetimin son 1/3'ünü de bağışladı. Rabbime şükrümü eda etmek üzere 3. kez secdeye vardım.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: وَعَنْهُ قَالْ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود ابن عمر وأنس'تن رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

Bir gün Muaviye bin el-Hakem Allah Resulü'nün huzuruna gelerek ona şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kâhinlere gidiyor. Ne dersiniz? Bu soruya karşılık Hazreti Peygamber ona, sen gitme dedi. Muaviye tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz? Resul-i Ekrem ise, bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Sizden birinizin merhameti, yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet, tüm insanlara merhamet etmesidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak Ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
2: İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'la Hüseyin için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı: her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail'le İshak için yapardı derdi.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nikahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister, rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara, nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından, asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İşçi işveren hak ve sorumlulukları açısından ticaret ahlakı. İşçi hak ve sorumlulukları. Başkasına ait bir işi veya hizmeti bir bedel karşılığında yapmayı üstlenen kimseye işçi, devletin belirli hizmetlerini yapmayı üstlenen kimseye memur denir. Kişi veya devletle yapılan iş sözleşmesiyle işçi veya memur emeğini belli süreler için kiralamış olur. İslam'da işçinin ve memurun hak ve sorumlulukları açısından uymaları gereken ahlaki esaslar genel itibariyle aynı olduğu için biz konuyu her iki sınıfı da kapsayacak şekilde inceleyeceğiz. Eski devirlerde insanların nüfusu az ve ekonomik ihtiyaçları sınırlı olduğu için her aile kendi işlerine yeterli olmaya çalışır, başkalarının yardımına fazla gerek duymazdı. Fakat nüfus artıp yeni medeniyetler ve gelişmeler doğunca artık insanlar kendi işlerinin üstesinden bizzat gelemez olmuşlar ve başkalarını çalıştırmak zorunda kalmışlardır. Böylece emeğini kiralama dönemi başlamıştır. Ekonomik hayatta üretim faaliyetinin ehliyet ve yetenek esasına göre teşkilatlanmasına iş bölümü denir. Görev bölümünün ehliyet ve yeteneğe göre oluşması uzmanlaşmaya ve dolayısıyla verimin artmasına neden olmuştur. İslam'a göre uzmanlaşarak iş bölümü yapmak toplumdan istenen fakat bir bölüm insanların yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğu kalkan emirlerdendir. Bu sebeple İslam toplumu kendi içinde değişik alanlarda ihtiyaçları karşılayacak meslek gruplarını yetiştirmek zorundadır. İşte herkesin içinde bulunduğu şartlara, eğitim durumuna ve doğuştan gelen yeteneklerine göre çeşitli iş ve mesleklere yönelmesi sonucunda bir takım insanlar sermaye kullanımı, arazilerini ekip biçme, bağ ve bahçesini bakma ve diğer ticari ve ekonomik teşebbüslerini gerçekleştirme faaliyetlerinde başkalarının emeğinden yararlanma ihtiyacını duymuştur. Böylece işçi ve işveren ilişkileri doğmuş ve önem kazanmıştır. İşçi ve işveren arasındaki bütün ilişkiler bir sözleşmeye dayandığından her iki tarafa da bir takım haklar ve sorumluluklar yüklemektedir. İki tarafında sahip olduğu ortak haklar ve ortak sorumluluklar olduğu gibi işçiye ve işverene ayrı biçimde ait olan hak ve sorumluluklar vardır. Genel olarak işçinin hakları işverenin sorumluluklarını, işverenin hakları da işçinin sorumluluklarını oluşturduğundan, işçinin haklarını ele aldıktan sonra işverenin haklarından bahisle işçinin işverenine karşı sorumluluklarına değineceğiz. Genel olarak işçinin haklarını şöyle sıralayabiliriz. İşçinin yapacağı işin sözleşmede belirlenmesi işçinin hakkıdır. İş sözleşmesinde yapılacak işin bilinmemesi anlaşmazlığa yol açabileceği için işçinin hangi çeşit işte çalışacağının belirlenmesi gerekir. Bu belirleme şart koşmakla veya örfle olur. İşçinin yaptığı işin karşılığında alacağı ücretin belirlenmesi gereklidir. Ücret işçinin emeğinin karşılığıdır. Ücretteki belirsizliklerin de anlaşmazlığa yol açması muhtemeldir. Bu nedenle sevgili Peygamberimiz, "Kim bir işçiyi kiralarsa ona vereceği ücreti bildirsin" buyurarak belirsizliğin giderilmesini istemiştir. İslam'da çeşitli iş ve meslek gruplarına verilecek ücretin miktarı konusunda özel bir ayet veya hadis olmayıp, naslarda işçi ücretinin temiz bir kazanç olduğu, işçiye ücretinin eksiksiz olarak ve zamanında ödenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu arada işçi için bir yaşam standardına işaretle yetinilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de "Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanlara mal ve ücretlerini eksik vermeyiniz" buyurularak işverenlere işçilerin ücretlerini hak ettikleri ölçüde vermeleri öğütlenmiştir. Ancak bütün iş ve meslekler eşit emek ve yetenek gerektirmediği için ücret ve maaşların da eşit tutulması gerekmez. Adalet, herkese hak ettiğini ve layık olduğunu mümkün olduğu ölçüde vermeye çalışmaktır. Belirlenecek temel ücretin tespitinde çalışan işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için yapmak zorunda olduğu harcamalar ve ailenin içinde yaşadığı sosyal çevre dikkate alınmalıdır. İslam toplumunda emeğiyle geçimini sağlayanlar için öngörülen hayat standardı bir hadis-i şerifte şöyle belirlenmiştir. Kim bizim bir işimize tayin edilirse, evi yoksa ev edinsin, bekarsa evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi ve biniti yoksa binit edinsin. Buna göre işçi maaşlarından yapacağı tasarruflarda mesken edinebilmeli, bekarsa evlenebilme, sosyal çevresi hizmetçi istihdamını gerektiren bir meslekte çalışıyorsa hizmetçi edinebilmeli ve gerektiğinde bir araç satın alabilmelidir. İşçilerin bu belirtilen dışında aşırı istekte bulunması ya işverenleri iflasa sürükler veya piyasa şartlarının aşırı yükselmesine yol açar. Bu ise uzun vadede emeğiyle geçimini sağlayanların da zararına olur. İşçinin ücreti geciktirilmemelidir. Ücretin geciktirilmesi işçinin işindeki verimi düşüreceği gibi onu haksız girişimlere de sevk edebilir. Bu gerçeğe işaretle Peygamber Efendimiz de işçiye ücretini teri kurumadan veriniz buyurarak muhtemel problemlerin önüne almak istemiştir. Bir başka hadis-i kutsi'de de kıyamet gününde Allah Teala'nın hasmı olacağı üç kişiden birinin bir işçiyi çalıştırıp ücretini vermeyen kişi olduğu haber verilmektedir. İşçiye gücünü aşan bir iş yaptırılmaması gerekir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Resul-i Ekrem Efendimiz de hizmetlilerinize üstesinden gelebilecekleri yükü yükleyiniz. Eğer ağır yük yüklerseniz onlara yardım ediniz buyurarak işçilerin bu haklarına işarette bulunmuştur. Kimi zaman yapılacak işin normal gücü aşması, çalışma süresinin uzunluğundan da kaynaklanabilir. İş saatleri gereğinden çok uzadığı zaman artan yoğunluğun giderek verimi düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışma süresini kısaltmak işçinin de işverenin de sağlığı ve işteki verimliliği açısından önem arz eder. İşçinin manevi haklarının gözetilmesi ve ibadet özgürlüğünün tanınması gereklidir. İnanç ve ibadet hürriyeti kişinin dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarındandır. Bu yüzden işçinin inanma ve inandığı gibi yaşama hakkı vardır. İbadet de bu yaşamanın bir bölümüdür. Namaz ve oruç gibi farz ibadetlerin yapılmasına işveren izin vermelidir. Aksi halde Allah katında sorumlu olur. Ayrıca işçiye normal ihtiyaçlarını gidermesi için mesai dahilinde izin verildiği gibi arada dinlenme imkanı da vermek gerekir. Verimin yükselmesi için de bu gereklidir. Dinlenme için şartlar iş akdinde belirlenmişse buna uymak gerekir. Aksi durumda örfe uymak uygun olur. İşçiye sözleşme ile belirlenen ücret dışında yeme, içme, giyim eşyası gibi yardımlar yapmak prensip olarak zorunlu değildir. Ancak bu gibi yardımlar iş akdinde yer alır veya örf açısından yaygın bulunursa buna uymak gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu duruma işaretle şu tavsiyede bulunmuştur. Onlar Allah'ın size hükmetme yetkisi verdiği kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz, onlara yapabilecekleri işleri yükleyiniz. İşçinin fazla mesai yapması durumunda ek ücret verilmelidir. İşçi sözleşmede veya örfte belirli olan sürede çalışmak zorundadır. Mesela günde 8 saat çalışması kararlaştırılmışsa, ücret bu sürenin karşılığı olur. Eğer bu süreden fazla çalıştırılırsa, anlaşmaya veya örfe göre

0: fazla çalışma ücreti almak hakkı doğar. Sevgili Peygamberimizin işçilerden söz ederken, onlara külfet yüklediğinizde yardım ediniz buyurmasını da işçinin fazladan yaptığı mesaisinin ücretlendirilmesi gerektiğinin delili olarak anlayabiliriz. İşçinin karşılıklı rıza veya bir özür sebebiyle sözleşmeyi bozabilme hakkı olmalıdır. İşveren, işçisine iyi davranmalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.''

Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebu'l-Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Arba'un men kunne fihi kana munafikan halisa. Ve men kanet fihi haslatun minhun kanet fihi haslatun minen nifak hatta yed'aha. اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر.
2: Şu dört huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. Bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz, insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas, onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel, Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi, fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz, tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona, ''Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz.''

0: olduğu gibi. Ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrını sorması ve Hazreti Ayşe'nin bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup, onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir: amel defteri kapanır, sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.
3: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra

0: sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.
1: Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti. "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. "Kim o?" diye sordum. "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem" dediler. Ben de iki defa "Aleykesselam, sana selam olsun, ey Allah'ın Resulü" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de" buyurdu. "Sen Allah'ın Resulü müsün?" dedim. "Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür" buyurdu. Bunun üzerine ben "Bana tavsiyede bulun" dedim. "Kimseye sövme" dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. "Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir" buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, "Eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi" buyurdu. Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'de

Sen radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı

0: küçültülen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat, Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin. Evlatlarınıza beddua etmeyin. Ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
2: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
1: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz.
3: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
4: Ölüm bizim için son değil. Güzel bir başlangıçtır.
3: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
4: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız.
1: Ubeyb, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
4: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
5: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyledin. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez miydin?
6: Bunu kim istemez?
7: Evet.
8: Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse, gönlüm ona bile razı gelmez.
5: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
1: Hadi öldürün onları.
6: Alın size, bunu hak ettiniz.
0: 74. bölüm.
9: Peygamberimiz sahabileriyle sohbet ediyordu. Birden üzerinde vahiy hali belirdi. Kederli bir şekilde "Ve aleyhisselam" dedi.
10: Kimseyi göremiyoruz. Resulullah kimin selamını aldı acaba?
11: Belki Cebrail aleyhisselam gelmiştir.
10: Sebebini soralım.
11: Az önce aleyhisselam dediğinizi duyduk. Kimin selamını aldınız ya Resulallah?
9: Peygamberimiz son derece üzgündü. "Kardeşiniz Hubeyb'in selamını" dedi. Müşrikler onu ve arkadaşlarını şehit etti. Selamı getiren de Cebrail'di.
12: Bu nasıl olur?
13: Ebul Bera himayesine almamış mıydı onları?
14: Masum insanları neden öldürdüler?
11: Silahsız bir avuç insanı öldürmek insanlığa sığar mı?
13: Kim yapmış bunları?
14: Bu nasıl olur?
15: Nasıl olur böyle bir şey? Aman Allah'ım.
9: O gün hem Maune kuyularında hem de Reci'de yaşananları öğrenen Müslümanların kolları kanatları kırıldı. 50'den fazla arkadaşları hain bir tuzakla katledilmişti. Üstelik savunmasızdılar. Kureyş neredeyse bir savaşta kaybettikleri kadar adam kaybettirmişti kendilerine. Cebrail aleyhisselam son nefeslerini imanla teslim ederken canlarından çok sevdikleri peygamberlerine selam gönderenlerin selamını iletirken, Maune kuyularındaki katliamdan tek başına kurtulan Amr bin Ümeyye Medine'ye ulaşmıştı.
5: Şu gelen Amr bin Ümeyye değil mi?
16: Evet o. Perişan bir halde. Kaç gündür yolda kim bilir. Zor yürüyor, gidip yardım edeyim. Amr, kardeşim.
11: Osman. Başımıza neler geldiğini mi bilsen.
16: Bu sabah Cebrail aleyhisselam peygamberimize olan biteni haber verdi.
11: Arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu Osman. Hepsi.
16: Allah şehadetlerine mübarek eylesin. Gel peygamberimizin yanına gidelim.
11: Evet, onu görmeliyim bir an önce.

0: Ey Allah'ın Resulü, Amr bin Ümeyye geldi.
1: Peygamberimiz Amr'ı karşıladı. Amr neler olduğunu anlatmaya başladı.
2: Maune kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi. Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti. Müzir de kısa zamanda şehit ettiler.
0: Kim yaptı bunu?
2: Amir bin Tufeyl ve adamları.
0: Ebul Bera'nın yeğeni. Yıllardır amcasına diş biler. Hain.
2: Önceden bir esiri azat etmeye söz vermiş. Beni onun için bıraktı.
0: 40 kişiyi haince öldürdüler. Savaşmaya cesaretleri yoktu. Pusu kurdular. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin.
2: Gelirken onların kabilesinden iki adama rastladım. Gece olup uyumalarını bekledim. Uyuyunca da ben onları öldürdüm.
3: Sakın peygamberimizden eman alan adamlar olmasın. 3 gün evvel buradaydılar.
2: Ben de 2 gün evvel karşılaştım onlarla. Yoksa...
1: Amir oğullarından Resulullah'ın huzuruna gelen iki adam... peygamberimizden güvence alarak geri dönmüşlerdi. Amr bin Ümeyye ise bunu bilmiyordu. Peygamberimiz Amr'a sen ne kötü bir iş yaptın. Ben onlara güvence vermiştim. Şimdi diyetlerini ödeyeceğim dedi.
2: Vallahi bunu bilmiyordum. Onların kavmi bize hıyanet ettiler. Bu sebeple onları öldürdüm.
1: Ard arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü.
3: Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Mersed'e mi, Amir'e mi, Hubeybe mi yoksa Hakem'e mi?
0: Suffe ashabından 50 kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.
3: Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor.
0: Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması. Biliyor musun? Hakem bin Kaysan'ı ilk gördüğüm an geliyor aklıma. Elimizde esirdi. Peygamber aleyhisselam ona uzun uzun İslam'ı anlattı. Ben dayanamadım ve ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu adam hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim dedim.
3: Tabii ki peygamberimiz onu öldürmene müsaade etmedi.
0: Evet. Sonra Hakem Müslüman oldu. Peygamberimiz döndü ve bana dedi ki, eğer dediğiniz gibi bu adamı öldürseydik, şimdi cehennemlik olmuştuk. Peygamber aleyhisselam bu işi benden daha iyi bilirken, ne diye onun işine karıştım diye kendi kendime kızıyor, bir taraftan da ne dediysem Allah ve Resulünün rızası için söyledim diyordum.
3: Senin nefsin için birine kin beslediğini görmedim. Birine kızıyorsan Allah için kızıyorsundur.
0: O iflah olmaz dediğim Hakem Müslüman oldu. Hem de nasıl bir Müslüman. Allah yolunda cihad etti ve hepimizin istediği şehadet mertebesine erdi. Hem peygamberimizin hem de Allah'ın rızasını kazandı.
3: Evet, Allah cennetinde bizi de onlarla buluştursun.
0: Amin.
1: Peygamber Efendimizin yüreği dayanılmaz acılarla dolmuştu. Yıllardır kendisine ve ashabına yapılan baskı, işkence ve saldırılar karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet peygamberi, haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında bu felakete sebep olanlara şöyle beddua etti. Allah'ım Mudar kabilelerini perişan et. Allah'ım onların yıllarını Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin kıl, başlarına dar getir. Allah'ım sana ve Resulüne isyan eden Lihyan oğulları, Ril, Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet et. Resulullah bir ay boyunca her namaz vaktinde bu duasını sürdürdü. Enes bin Malik'in dayısı Haram da şehitler arasındaydı. Enes'in annesi Ümmü Süleym kardeşinden ayrılırken yaşadığı iç sıkıntısının sebebini anlamıştı. Meğer bu onun son görüşüydü. Peygamber aleyhisselamın ev halkından farksız olan bu aile şehadet haberini büyük bir teslimiyetle karşılamıştı. Acıları ise çok tazeydi.
4: Ağlama oğlum. Dayın cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de Enes. Ben de. Biliyor musun? Peygamberimiz de onlar için ağlıyor. Bilmez miyim? Ben peygamberimizin bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Her namazında onlar için dua ediyor. Evet. Hem onların cennette kendisine komşu olacağını söylemiyor mu? Söylüyor. Dayın bizim gurur kaynağımız. Allah bizi de onun makamına erdirsin. Amin.
1: Kureyş liderleri boş durmuyor, peygamberimiz ve ashabına yönelik suikastlerin sonu gelmiyordu. Ebu Süfyan kesin bir çözüm olacağı inancıyla kiralık bir katil tuttu.
5: Senin iyi bir savaşçı olduğunu duydum. Gözlerin keskin, atışın isabetliymiş.
6: Öyleyim.
5: Sana bir teklifim var. Ama bunu sır olarak saklayacağından emin olmalıyım.
6: Bana güvenebilirsin. Konuştuklarımız aramızda kalacak.
5: Güzel. Çünkü bunu bir kişiye bile söylersen amacımıza ulaşamayız.
6: Bunu kimse bilmeyecek. Seni dinliyorum.
5: Medine'ye gidip Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin.
6: Peki karşılığında ne var?
5: Ne dilersen.
6: Anlaştık. Bu gece yola çıkarım.
1: Peygamberimizi öldürmek üzere yola çıkan kiralık katil 5 gün yol aldıktan sonra Medine'ye vardı. Peygamberimiz Abdüleşel oğullarına ait mescitte bulunuyordu. Peygamberimizin nerede olduğunu öğrenip yanına gitti. Mescide girer girmez peygamberimizle göz göze geldi. Resulullah yanındaki arkadaşlarına, "Şu adam suikast için gelmiş. Onunla yapmak istediği şey arasına Yüce Allah girmiştir," dedi. Bunu duyan Üseyd bin Hudayr ayağa kalktı ve adamın yanına gitti.
7: "Abdülmuttalib'in torunu hanginiz?"
1: Peygamberimiz, "Benim," diye yanıtladı. Bedevi ilerlerken Üseyd bin Hudayr elbisesini hızlıca çekti ve içinde sakladığı hançer ortaya çıktı. Sahabiler onu hemen etkisiz hale getirdiler.
8: "Yakalayın şunu. Tut. Tamam. Tut.
7: Canımı bağışlayın. Canımı bağışla ya Muhammed."
1: Peygamberimiz, "Bana doğru söyle. Buraya ne için geldin? Eğer doğru söylersen bu sana fayda verir. Yapmaya kalkıştığın işten zaten haberim var," dedi.
7: "Bana eman veriyor musunuz? Güvende miyim?"
1: Peygamberimiz, "Evet, emniyettesin," deyince adam Medine'ye geliş sebebini ve Ebu Süfyan'la konuştuklarını bir bir anlattı. Peygamberimiz adamın hapsedilmesini söyledi ve bir gün sonra yanına çağırdı. Ona şöyle dedi: "Ben sana eman verdim. Haydi, nereye istersen git. Ya da bundan daha hayırlı olanı tercih et."
7: "Daha hayırlı olan nedir?"
1: Peygamberimiz, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun peygamberi olduğuma inanmandır," dedi.
7: "Evet, inanıyorum. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan ise yanlış yoldadır."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız, bari yolun hakkını verin, dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki, dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır, buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına

0: Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim, azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona, Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.
3: Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş, Yahudiler Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır: Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucu

orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Komşu hakkı. Cebrail'in vasiyeti. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşusu kendisine kötülük yapmasından korkan kimse cennete giremez. Amr bin Sa'd bin Muaz'ın ninesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey mümin hanımlar! Sizden biri yanmış koyun paçası dahi olsa, komşusu tarafından kendisine ikram edilen şeyi küçümsemesin. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, dostum Hazreti Peygamber bana şunu tavsiye etti. Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak. Uygun bir şekilde çorbandan onlara da ikram et. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman öldüğünde en yakın komşularından üç hane halkı kendisinin iyi bir insan olduğuna şahitlik ederse, Yüce Allah bildikleri kadarıyla şahitlikte bulunan kullarımın şahitliğini kabul ettim ve kendi bildiklerimi de bağışladım buyurur. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre bir adam Resulullah'a iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş, Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Hazreti Aişe anlatıyor. Ya Resulallah, benim iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum. Resulullah, kapısı sana en yakın olana buyurdu. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısıysa, komşusuna karşı hayırlı davranandır.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Talha bin Ubeydullah radıyallahu an anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, ne ciddi bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Günde 5 vakit namaz kılmaktır," dedi. Adam, "Kılmam gereken başka namaz var mı?" dedi. Resulullah, "Hayır yok ama nafile kılabilirsin," dedi. Ve sözüne devamla, "Bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır," buyurdu. Adam, "Tutmam gereken başka oruç var mıdır?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır ama nafile oruç tutabilirsin," cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. "Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı?" diye sordu. Allah Resulü, "Hayır ama nafile sadaka verebilirsin," buyurdu. Adam, "Vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım," diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sözünde durursa kurtuluşa erer," buyurdu. Enis'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olma."

Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa gidenlerdi.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu.

0: ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, El Emeğiyle Geçinmek adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 545 no'lu hadis. وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ Mikdam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kâle buyurdu ki, Mâ ekele ahadun ta'amen kattu. Bir kimse asla bir yemek yememiştir. Hayran daha hayırlı. Min en ye'kule min ameli yedihi. Elinin yaptığı, ürettiği şeyler üzerinden, yediği yemekten daha hayırlı bir yemeği hiçbir kimse yememiştir. Bu sadece Allah katındaki değeri, bereketi, fazileti itibariyle olmayabilir. Yanı sıra yararı, gıdanın lezzeti, vücuda sağladığı sağlık bakımlarından da böyle olabilir. Çünkü Resulullah genel ifade ediyor. Eğer ifade ettiği şekliyle genel olarak anlarsak, bir insanın eliyle çabaladığı, ürettiği ve böylece topluma katkı olarak sunduğu, diyelim ki sandalye yapıyor, diyelim ki araba tamir ediyor, diyelim ki bir yerin temizliğini yapıyor yahut bir malı bir yerden alıp diğer yere naklediyor. Ürün olarak yahut hizmet olarak topluma sunduklarından elde ettiği gelir. Bu onun ameli yedi, yani eliyle kazandıkları. Buradan kazandıklarıyla gidip yiyecek alıp hanesinde çocuklarıyla yediğinde kavuşacağı lezzet, keyif, mutluluk, haz, bedeninde ortaya çıkacak olan sağlık ve bunların neticesindeki huzur ve benzeri bütün boyutlarıyla en üstün olanıdır. Bunun dışında temin edilmiş kurnazlıkla olabilir, gasp yoluyla olabilir, usulsüz yöntemlerle olabilir, hak etmeyerek herhangi bir ürünü yahut hizmeti topluma sunmadığı halde, söz gelimi faiz gelirleri olaraktan elde ettiği paralarla yediklerinin hayrını görmez. Buradan ne kadar çok para temin etmiş olursa olsun, helalinden ürettiklerini topluma sunarak, birilerinin ellerini sıkarak onlara ürünü teslim edip hizmet

0: hizmeti teslim edip karşılığında baştan anlaştıkları ücretini alan kimse, alnının terini silerek bunu cebine koyan kimsenin bu kazancıyla yiyip içtiği gıdası, yemeği o kadar hayırlıdır ki ve bereketlidir ki az dahi olsa o bunun kıvancını yaşar. Allah ona bunun mutluluğunu yaşatır. Mutluluk Allah'ın elindedir. Başkaları usulsüz yöntemlerle, suistimallerle, gasp ederek yahut kurnazlık ederek yahut dolandırıcılık yaparak, kaçak yollarla topluma herhangi bir şeyi üretip sunmaksızın, herhangi bir ürünü yahut hizmeti, kaçak yollarla elde ettiği bu tüketim hakları, yani para dediğimiz şey, ona fayda sağlamaz. O bununla büyük dev sofralar donatsa bile çocuklarını memnun edemez. Ailesiyle sorun yaşar. Kendi içinde bunun hazzını, zevkini yakalayamaz. Bir vakit sonra vücudunda bunun sıhhatli karşılığını bulamaz. O süreç lanetli bir süreçtir. Orada ele geçen çok imkanın çok bir anlamı yok. Hatırlarsanız Hakim bin Hizam rivayetinde Resulullah, durup durup gelip kolayından para istemesine mukabil dedi ki, bu böyle olmaz. Bunun bereketi olmaz. Kellezi ye'kulu ve la yeşba'u. Hani yiyip de doyamayan kimse durumunda kalırsın. Var, sofra dolu ama yiyorsun ama o lezzeti yakalayamıyorsun. O hazzı yakalayamıyorsun. O tokluk hissine kavuşamıyorsun. Beklediğin o mutlu sona götürmüyor seni. O kadar yediğin halde hala açlık hissi var içinde. Allah'ın kurduğu bu sistemde öyle bir denge işliyor. Onun özendirmediği, kötü, yanlış ve sevimsiz bulduğu süreçlerden temin edilen paralar, hayırlı sonuçlara, güzel sonuçlara ve kısaca mutluluklara yol açmaz. Sonra oturup niye bu kadar çok paramız var ama mutlu olamıyoruz diye düşünür durursun. Bir başkası elinin emeğiyle az kazandığı halde evinde de, ailesinde de, uykusunda da mutluluğu derinlemesine yaşıyor olabilir. Sen kurnazlıkla ve Cenab-ı Hakk'ın doğru bulmadığı süreçlerde kazandığın o dev paralar ile huzursuzsundur. Ailenle problemlisindir, kardeşlerinle problemlisindir, komşularınla problemlisindir. Rahat edemezsin. O yüzden Resulullah bize çok temel bir şey öğretiyor. Kendi kazancınızdan yiyin. Kazancınız helal olsun. Topluma sunduğunuz bir ürünün yahut bir hizmetin mukabilinde gerçekten hak ettiğiniz o paraları huzur içerisinde yiyin. Helali hoş olsun. Size bu bedeli ödeyen kimseden bu sözü duymak ne kadar güzeldir. Bereket versin diye, helali hoş olsun diye. Sizden aldığı üründen memnun, sizden aldığı hizmetten memnun. Ve mukabilinde bu ücreti gönül hoşluğuyla vermiş. Ayette Cenab-ı Hak "En taradim minkum" karşılıklı bir rıza üzere gerçekleşmiş. Ne kadar güzel. Bir defasında Resulullah almak üzere olduğu bir ürünü satıcıya dedi ki, ben bu parayı verirken ürün bana daha sevimli olduğu için bu parayı ödüyorum. Bu paradan vazgeçiyorum. Eğer senin için de tam tersi geçerliyse, yani sana verdiğim para sana daha sevimli geliyor ve bu üründen benim lehime vazgeçebiliyorsan bu ticareti akdedelim. Bu ticareti gerçekleştirelim. Her ikimiz de mutlu olalım. Win-win. Satan da mutlu, alan da mutlu. Hak Teala'nın buyurduğu, ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş olanlar, la te'kulu emvalekum beynekum bil batili, aranızda malları batıl yollarla yemeyin. Batıl yollarla dediği Cenab-ı Hakk'ın, onun meşru görmediği bütün yollar, faiz gelirleri öyle, gayrimeşru iş ve işlemlerin gelirleri öyle, Allah'ın haram kıldığı süreçlerin gelirleri öyle, üretilen ürün ve hizmet helal bir boyutta kalmalı. Yoksa harama taştıktan sonra alan da razı, veren de razı olsa dahi onun bir hayrı olmaz. Her şeyden önce Allah da razı olmalı. Dolayısıyla batıl yollarla birbirinizin mallarınızı yemeyin. Cenab-ı Hakk'ın haram dediği süreçlere yaklaşmayın. Helal olan süreçte de illa en tekune ticareten en teradim minkum. Karşılıklı bir rıza üzerine kurulsun bu ticaretiniz. Resulullah'ın alıcıya dediği gibi, sen de memnunsan bizim ödediğimiz bu bedel ile bu ürünü gözden çıkarabiliyorsan, sen ürünü bize ver, biz de sana bedeli ödeyelim. Çünkü biz de ürünü sevimli buluyoruz verdiğimiz paradan ve böylece ticaretimizi gerçekleştirelim. Bir taraf bereket versin desin, diğer taraf helali hoş olsun desin ve her iki taraf da bundan hayır görsün, fayda görsün. Yoksa batıl yollarla elde edilmiş, içinde emeğin, içinde üretimin, içinde zahmetin bulunmadığı, kurnazlıkla kimi süreçlerin işletildiği ve kolay yollardan zahmetsizce meşruiyetin dışına taşarak insan içerisinde ben şu parayı şöyle şöyle kazandım diyemeyeceği yöntemler ile elde ettiği mallar bir kişinin ne kadar çok olursa olsun onların hayrını görmez. Resulullah bunu bizim iyiliğimiz için söylüyor. مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ Bir kimse elinin kazancından, elinin ürettiklerinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Ve bu bir kimsenin içerisine hepimizi dahil ediyor. Toplumun şu sınıfı hariç, bu sınıfı hariç demiyor. Onlar hiçbir şey üretmeden yahut hiçbir topluma hizmet sunmadan öylece bir parazit unsur olarak toplumun sırtından geçinir demiyor. Herkesi üretimin bir parçası olmaya özendiriyor. Ve bu sizin için daha hayırlıdır. Bir bilseniz sağlığınıza yarar, huzurunuza yarar, mutluluğunuza yarar. Bunun haricindeki yollarla temin ettiğiniz malların ise sadece zararını görürsünüz. Dert olur başınıza. Sistemin bir sahibi var ve o kaçakları gözetir ve herkese layıkı ve çiğle muamele eder. Allah'ın var olduğunu ve bütün sistemi yönettiğini bilen, akleden hiçbir kimse bu yollara tevessül etmez. Çünkü bilir ki acısı ondan fena halde çıkar. Keşke sadece bu dünyada çıkan acısıyla kalsa, bir de ahirette bunun kalıcı ve ebedi vahim sonuçları olabilir. Maazanallah. Devamlı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açtığı bu konuyla ilgili olarak örnek deyip iki nokta üst üste koymuşken, bakın kimi seçti. Belki de elinin kazancından değil de milletin sırtından yese işte yeridir, hakkıdır diyebileceğiniz bir şahsiyet. Ama o bile elinin kazancından yemeyi tercih ederdi diye bize çarpıcı bir örnek veriyor. وَاِنَّ نَب۪يَ اللّٰهِ دَاوُودَ dedi ki bilesiniz Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ elinin kazancından yerdi. Eliyle ürettikleri ve buradan kazandıkları üzerinden yer içerdi. Demek ki ammeye karşı olan hizmetini meccanen yapıyormuş. O bir devlet yöneticisi, o bir askeri komutan ve aynı zamanda Allah'ın peygamberi, o süreçlerden de alsa hakkıdır. Gerek bir askeri komutan olarak, gerek bir devlet yöneticisi olarak. Çünkü topluma bir hizmet sunuyor. Ama o daha üst bir fazileti seçmiş, kendi maişetini sadece eliyle ürettikleriyle sınırlı tutmuş. Kendi eliyle, emeğiyle, kazandıklarıyla yemeği tercih etmiş. Hem bir peygamber olarak, hem bir yönetici ve hem bir asker olarak Allah'ın dinine ve millete rızaan lillah hizmet etmiş. Elbette ki bu doruktaki örnekliğe yaklaşmamız bile çok zor. Ama en iyisinin ve asıl olanın ve en güzel olanın böylesi olduğunu bilmek durumundayız. ve olabildiğince buna yakınlaşmaya çabalamalıyız. O kadar ki bir ilim adamının aldığı maaşı düşünüldüğünde yahut bir din adamının aldığı maaşı düşünüldüğünde şöyle topluma sunduğu hizmetlere bakıldığında o kadar hasbi görünmeli ki, o kadar ekstradan çaba içerisinde, gayret içerisinde oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Topluma dini manada hizmet sunmak, ilmi planda toplumla bir şeyler paylaşmak için can havliyle uğraşıyor. Şöyle dedirtmeli, aldığı para ne ki bunun karşılığında? O ancak karnını doyurur. Gönüllü olarak yaptığı bu ekstra hizmetler düşünüldüğünde takdir toplamalı. İnsanlar onun bu özverili ve fedakar çabasına hayranlık duymalı. Bu mahallede de böyledir. Bir cami hizmeti olarak söylüyorum. Yahut üniversitede de böyledir. Toplumsal katkıya dönük bir akademik hizmet anlamında söylüyorum. Hangi planda olursa olsun kişinin hak rızası uğrunda gönüllü olarak yaptığı hizmetleri onun zorunlu olarak maaşı mukabilinde yaptıklarının yanında kat be kat fazla olmalı ki biz peygamberler üzerinden gördüğümüz bu üstün örnekliğe bir nebze olsun yakınlaşmaya çalışalım. Ve bu okuduğumuz rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi yönlendirmeye çalıştığı istikamette adım atmış olalım. Yoksa sadece okuyup geçmiş oluruz. Öyle bir duyalım, Hazreti Davud'u takdir edelim diye söylemiyor Allah'ın Resulü bunu. İbret alalım. Oradaki güzelim örnekliği vahyin ikliminde gerçekleşmiş. Belli ki rıza-i ilahi de bu istikamette sahiplenelim. Olabildiğince hayatımıza taşıyalım. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Bukhari sahihinde vermiş. Ravahul Bukhari'yu. Böylece bu bölümün son hadisini okumuş olduk. Yani el emeğiyle geçinmek başlığının son hadisi. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda yeni bir bölüme başlamak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.
4: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah

0: sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
3: Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü! Kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek, ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu. Yollar sulardan yürünmez oldu. Yağmuru kesmesi için Allah'a dua et demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ellerini kaldırıp, Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver buyurdu. Hazreti

sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.''

0: İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir: Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir: ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

0: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.
0: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı, şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir, şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.
2: Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Haklılar yolunda. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana yanıma gel, bak sana ne vereceğim diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı.
10: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir. O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." buyurarak müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, "Allah seni takva ile azıklandırsın." buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. "Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin." Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. "Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır." Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir: kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler az sonra.
1: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. İki cihan serveri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır." buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahlarından da bir şey eksilmez." buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu: Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapamazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım." buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz." diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin." buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı." Cabir'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir." Eğar el-Müzeni'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim." İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
2: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.
1: Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Mina, Kurban Bayramı günlerinde 2 cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış, Hazreti Peygamber ise "Bırak onları ey Ebubekir, her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir." buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş. Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar." buyurmuştu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Ebu Hureyre, bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da

0: bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim, ben Allah tarafından yedirilir içirilirim buyurdu. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem, bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği

ciddi bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

0: Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum

0: İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında, canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Amr bin Osman bin Affan'ın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah uykusu rızkın azalmasına sebep olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir. Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı

Dest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.
1: Hadislerle İslam az sonra.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir şeklinde cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hasbilik, her durumda Allah'ın rızasını gözetmek. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder. Allah'ın sevgisine mazhar olmaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Bir insanın Allah'ın sevgisini elde etmesini sağlayan en ulvi duygu ve davranışsa, Allah Resulüne göre hasbilikten başka bir şey değildir. Nitekim bu hususta o şöyle anlatıyor. Adamın biri başka bir köyde yaşayan kardeşini ziyaret etmek için bir gün evinden çıkıp yola koyuldu. Derken Yüce Allah onun yoluna bir melek çıkardı. Melek, "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Adam, "Falancayı ziyarete," diye cevapladı. Melek, "Yakının olduğu için mi?" diye sordu. Adam, "Hayır," deyince melek, "Peki ona bir iyilik borcun mu var?" diye sordu. Adam yine, "Hayır," dedi. Melek, "O halde ona niye gidiyorsun?" diye sorunca adam, "Ben onu İzzet ve Celal sahibi Allah için seviyorum da ondan," diye cevap verdi. Bunun üzerine melek şöyle dedi, "Ben o kişiyi Allah için sevmenden dolayı İzzet ve Celal sahibi Allah'ın da seni sevdiğini bildirmek üzere Allah'ın gönderdiği bir elçisiyim."

Güzel davranışlarda dünyevi bir karşılık beklemeden sadece Allah'ın rızasını gözetmek manasına gelen hasbilik, zor ve

0: sıkıntılı durumlarda Allah'ın kendisine yardımcı olarak kâfi geleceğini bilmek, bu bilinçle gösterilen sabır karşılığında Allah'ın ecrini ummak demektir. Başka bir ifadeyle hasbilik, her türlü şahsi çıkar ve menfaatten uzak durulması, her işin gönüllü olarak ve yalnız Allah için, O'nun hoşnutluğunun elde edilmesi için yapılmasıdır. Buna göre gerçek anlamda hasbi olan bir mümin, Allah için en büyük fedakarlığı göstermeye hazırdır. Müminin Allah yolunda feda edebileceği en kıymetli varlığı ise şüphesiz ki canıdır. Urve bin Sübeyr'in zorlu Tebük günü şiddetli sıcağa rağmen Allah Resulü'nün talimatı üzerine hiç tereddüt etmeden Şam'a doğru yola çıkan müminlere hisbe ehli demesi bundandır. Bu yüzdendir ki Hazreti Ömer şehidi canını Allah yolunda feda eden kimse olarak tanımlamıştır. Sırf Allah'ın rızasını gözeten ve O'nun hoşnut olduğu amellere yönelen bir Müslüman, çevresine şirin görünme kaygısı taşımaz. Hatta bazı insanlar hoşlanmasa da o, Allah'ın hoşnutluğunu esas alır. Bu durumda Cenab-ı Hak elbette onu zor durumda bırakmaz. Zira Peygamber Efendimiz, kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi, o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder buyurmaktadır. Unutmamak gerekir ki Allah rızası için bir şey yapanı insanlar da sever ve metheder. İnsanların bu iltifatıysa mümine cenneti dünyadayken müjdeleyen bir mükafattır. Birçok ayet ve hadiste dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk yapılması yani ibadet ve amellerin gösterişten, riyadan uzak tutulması emredildiğine göre hasbi davranan için en büyük karşılık cennet ve nimetlerinden önce Rabbin rızasıdır. Bu bağlamda Resulullah, niyeti olmayanın ameli nasıl makbul değilse, burada Allah rızası için olmayan, karşılığı Allah'tan beklenmeyen amelin de sevabı yoktur buyurmuştur. Gerçek anlamda hasbi olan insan, hem toplum içinde hem de yalnız başına kaldığı zamanlarda her işinde ilahi rızayı dikkate alır ve Allah Resulü'nün şu sözünü düstur edinir. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder. Nitekim Peygamberimiz bu çerçevede sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın, sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum. Allah Resulü bir başka hadisinde de Müslüman bir kul Allah'ın rızasını umarak namaz kılarsa tıpkı ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür buyurmaktadır. Sadece Allah için olduktan sonra namazın kendisi gibi uğruna atılan adımlar da büyük bir ecir kaynağıdır. Yeter ki bu adımlar ilahi rızayı kazanma amacıyla atılsın. Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Allah Resulü ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın alınmasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Nebi, Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin Allah'tan umduğun şey senindir buyurdu. Gerçekten de hasbi olunduktan sonra her amelin Allah katında bir karşılığı vardır. Peygamberimizin müjdesine göre müminin karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek yaptığı bir hasta ziyareti, onu cehennemden fersah fersah uzaklaştırırken, bakmakla yükümlü olduğu ailesi için sevabını Allah'tan umarak yaptığı harcamalar, kendisi için birer sadaka olarak değerlendirilecektir. Bazı ibadetler vardır ki onlarda gösterişe mahal yoktur. Hasbiliğin en bariz şekilde ifadesini bulduğu bu ibadetlerin başında oruç gelmektedir. Zira oruçlunun tenhada bir bardak su içmesine veya gizlice gidip bir şeyler yemesine kimse engel olamaz. Ancak o aç da kalsa, susuz da kalsa buna sırf Rabbi için katlanır. Burada gösterişe yol açabilecek bir husus da yoktur. Çünkü oruçlunun ne kadar aç ve susuz olduğunu sadece Allah bilir. Bu yüzdendir ki Yüce Allah, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder buyurmaktadır. Peygamberimiz de, her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır buyurarak oruçluyu müjdelemektedir. Başta namaz ve oruç olmak üzere her ibadetin kulluk bilinciyle yerine getirilmesi hasbilik esasına dayanır. Ancak yardımlaşma gibi amellerde hasbiliğin önemi daha da artmaktadır. Bu konuda Peygamberimiz, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede yardımlaşma hususunda gizliliğe riayet edenleri Allah'ın mükafatlandıracağını bildirmektedir. Resulullah'ın verdiği bu mesaj, hayırda yarışın, zaman zaman maalesef isim yapma yarışına dönüştüğü günümüzde ayrı bir önem arz etmektedir. Reklam kaygısı taşıyan hayırların, hayır sahibine manevi açıdan bir şey kazandırmayacağı aşikardır. Şu halde, gerçekten iyilik yapmak isteyen biri, bunu hiç kimseye duyurmadan yapmanın yollarını bulmalıdır. Tıpkı Ensar'dan bazı hayırsever Müslümanların, Medine'de Peygamberin rahleyi tedrisinde eğitim gören Suffe ashabı için, bahçelerinden topladıkları hurmaları getirip, Mescid-i Nebi'nin duvarlarını asmaları örneğinde olduğu gibi, Allah rızası için muhtaçlara yardım etmek isteyenler, topluma ifşa etmeden bunun yollarını aramalıdır. Elbette açık da olsa, gizli de olsa yapılan hayırların karşılığı Allah katındadır. Hasbi olmak her şeyden önce içten olmayı gerektirdiğine göre, dünyevi amaçlarla yapılan hayırların Allah nezdinde bir değerinin olmayacağı açıktır. İyi niyetli bazı hayırseverlerin yaptıkları hayırları reklam amacı taşımaksızın topluma duyurmasında ise iyiliğe teşvik edici bir unsur olması bakımından bir sakınca olmadığını da burada belirtmekte yarar vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. Sehil bin Huneyf'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
0: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar, her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde, Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar, Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında, Hazreti Peygamber, ashabıyla birlikte, Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur. "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin." Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönüle aktarmanın gayretinde olmuşlar, Peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere! Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah! Ey Allah'ın Resulü! Salat ve selam üzerinize olsun.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kimin muhaciriyiz? Ömer bin el-Hattab'ın aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Her şeylerini arkalarında bırakıp yollara düştüler. Varlıklarını terk edip yokluğa talip oldular. Kendi memleketlerinin sakinleri iken başka bir diyarda muhacir olmayı tercih ettiler. Onlar artık Allah ve Resulü uğruna çıkılan kutlu bir göçün kahramanlarıydılar. Ancak şüphesiz onlar için vatanlarından, ailelerinden, evlatlarından ayrılmak kolay değildi. Öyleyken vatanlarını terk edip en sevdiklerinden ayrılmayı göze almalarının sebebi neydi? Neydi Allah Resulü'nün dudaklarından çok sevdiği Mekke'si için "senden zorla çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim" sözlerinin dökülmesine sebep olan? Hazreti Ebu Bekir mağarada Süraka ile Hazreti Ali ise Resulullah'ın yatağında en azılı düşmanlarıyla karşılaştıran sebep neydi? Yiğitlerin cesaretini sınayan, en cesur olanların kalplerine korku düşüren, Rahman'ın muhacirlerinin ise ancak imanını artıran hicret kimin içindi? Allah ve Resulü uğruna yola düşenler için hicret bir milat, zamana düşülen bir işaretti. Artık onlar için zaman hicretten önce ve sonra olarak ikiye ayrılmıştı. Hicretle İslam'ın muhacirleri Resulullah'ın ayak izlerini takip ederek Yesrib'i, medeniyetin merkezi Medine eylemişlerdi. Peki Mekke'den Medine'ye yol alan herkes hicrete bu anlamı yüklemiş miydi? Rahman'ın muhacirlerinin gözünde bir peygamber ibadeti olan hicret, aralarından bir kişi için sadece bir göçten ibaretti. O, Mekke'den Medine'ye sevdiği bir kadına kavuşmak, onunla evlenebilmek için göç etmişti. İlk Müslümanlardan ve ilk muhacirlerden olan Ümmü Kays bin Mihsan, Medine'ye hicret edince, onunla evlenmek amacını taşıyan bir sahabi de onun ardından Medine'ye gitmişti. Hicretinin gayesi Ümmü Kays olduğundan, bundan böyle ona Ümmü Kays'ın muhaciri denilmişti. Rivayete göre bu olay üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir." Sevgili Peygamberimizin bu mübarek sözleri bugün muhataplarına şu soruları hatırlatıyor: kimlerin, nelerin muhaciriyiz bugün? Hicretimiz kimin için? Adımlarımız kimin izini takip ediyor? Kimin için gece gündüz demeden yollara düşüyor, yolculuğun zahmetine katlanıyor, cefasını çekiyoruz? Yolculukta döktüğümüz terler kimin uğruna? Para mı, güç mü, itibar mı, aşk mı, şöhret mi? Yoksa rızaullah mı menzilimiz? Hakka mı, batıla mı, kesrete mi, vahdete mi dönük yüzümüz? Yolculuğumuz nereye, nereye gidiyoruz? Daha da önemlisi, hicretimiz esnasında niyetimiz ne, kalbimizde ne taşıyoruz? Kalbimizde taşıdığımız niyete göre yolculuğumuz kutlu bir göç, bir destan, ihlasın, sadakatin, kulluğun bir ifadesi olabilir. Çünkü bütün davranışlara anlam katan, onları Allah katında değerli kılan niyetlerdir. Niyetler, amellerin ruhudur. İnsanın bu ruhu hissetmesi ise ancak kendisine yaklaşmasıyla, içine, özüne, gönlüne bakmasıyla mümkündür. Eğer kişi kendisine yabancılaşmamışsa, aynadaki suretini hala tanıyabiliyorsa, gözleri kalbindekileri göremeyecek kadar körleşmemişse, kalbindeki niyetlerini idrak edebilir. Kalbin niyetlerin mahalli olmasından dolayı Resul-i Ekrem, "Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar" buyurarak onun nazargahı ilahi oluşuna dikkat çekmiştir. Niyetler amellere açılan kapılardır ve ancak niyet hayır olduğunda akıbet hayır olabilir. Niyetlerin temizliği, arınmışlığı ve halis oluşu kadar amellerimiz ihlaslı sayılabilir. Bu yüzden Rabbimiz ancak samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Dini yalnız Allah'a has kıldığımızda, Rabbimize karşı samimi bir kulluk sergilediğimizde davranışlarımız onun için bir değer arz eder. niyetlerimizde rızayı hakkı gözetmediğimizde, niyetimizi salih kılamadığımızdaysa, salih amellerden de söz edilemez. Bu durumda ruhumuzun miracına sebep olması gereken namazlarımız bizleri kötülüklerden alıkoyamaz. Oruçlarımız artık bizim için bir kalkan değildir. Sadece açlık ve susuzluktan ibarettir. Kurbanlarımız Rabbimize kurbiyete vesile olamaz. Elimizde kalan sadece onların etleri ve kanlarıdır. İhlasın yerini gösteriş, samimiyetin yerini riya almışsa, sağ elimizin verdiğini sol elimizin bilmemesi gereken fedakarlıklarımızı herkes biliyorsa, o vakit sadakalarımız Rabbimize sadakatimizi ifade etmekten çok uzaktı demektir. Gösteriş malzemesi yapılan sadakalar ömrümüze bereket getirmekten ziyade bizi çoraklaştırır. Riya ile safiyetini kaybeden ameller, Rabbimizin katında üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzer. Halis ameller, riya ile gösteriş arzusuyla desinler diye yapılarak kirletildiğinde anlamını kaybeder. Samimiyet olmadan değerler değerini yitirir. Cömert desinler diye infakta bulunan, alim desinler diye ilim tahsil eden, kahraman desinler diye savaşan kimsenin çabasının hiçbir kıymeti yoktur. Hatta bu kimseler sahte niyetlerle yapılan sahte amellerinden ötürü ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü ihlası, samimiyeti bilmeyene insanlar alim dese de hakiki cahil odur. Gönlünü Rabbinin rızası ile zenginleştirmeyenin adı zengin olsa da hakikatte o insanların en yoksuludur. Samimiyetsiz secdelerle abid, dünyaya gönül bağlayarak zahit, Ümmü Kaysar'a hicret ederek muhacir olunmaz. Gerçek muhacir, her şeyden önce dünyaya ve dünyalıklara dair her şeyi terk ederek ihlasa hicret edendir. Uzaklarda bir yerlerde, boynu bükük bir halde ihlas bizi bekliyor. Riyadan, kibirden, iki yüzlülükten uzaklaşıp samimiyetin kapısını ne zaman çalacağız? Kulluk gösterilerinden, gösteriş bağımlılığından uzaklaşıp ihlas ve takvanın gönlünü ne zaman alacağız? Sahi, yolculuğumuz nereye? Bizler kimin muhaciriyiz?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

0: Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi. Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, İşte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi: Sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın. İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar ama biz vallahi çocukları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yesfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın" mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye, açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye, açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi, kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber,

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar.''

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da "Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur" buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam, küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. "Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam." Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vil hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere bizlere sayısız nimetler bahşeden, bu nimetler içerisinde en büyüğü olan iman ile bizi şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. İmanla doğduk elhamdülillah. Cenab-ı Hak iman üzere yaşamayı, dünyadan iman ile ayrılmayı, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı, Allah, Allah, Allah diyerek son nefesimizi vermeyi Yüce Rabbim cümlenize, cümlemize nasip eylesin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Fahri Kainat Efendimiz, Peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine ve ashabına da salat ve selam olsun. Ümmeti Muhammed doğduk elhamdülillah. Yüce Rabbim ümmeti Muhammed gibi yaşayıp dünyadan ümmeti Muhammed olarak ayrılmayı, mahşer günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı dibinde buluşmayı, Havz-ı Kevser'i içmeyi, sıradı geçmeyi, cennette Efendimiz'e, ehli beytine, peygamberlere komşu olmayı Yüce Rabbim cümlenize, cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ahmet Hamdi Akseki Camimizde vaazımız dinlemek üzere bir araya gelen kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, Diyanet TV ekranlarında şu anda yurt içinde ve yurt dışında bizleri dinleyen, dinleme zahmetinde bulunan, takip eden bütün kardeşlerimiz, cumamız mübarek olsun. Rabbim feyzinden, bereketinden müstefid eylesin. Her hafta Ahmet Hamdi Akseki Camimizin kürsüsünden siz kıymetli cemaatimize ve Diyanet TV ekranlarından bütün izleyenlerimize yüce dinimiz İslam'ın hak ve hakikatlerini önce kendimize, nefsimize anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Yüce Rabbim bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizi hayatımıza doğru bir şekilde tatbik etmeyi nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, değerli cemaatimiz, Cenab-ı Hak bize sayısız nimetler verdi, bahşetti. Lütfünden ve kereminden verdi. Bize düşen o nimetlerin kadru kıymetini bilmektir. bize o nimetleri bahşedene kulluk yapabilmektir. Tabi bu yine bizim içindir ama bu. Kul olmak bizim içindir. Cenab-ı Hakk'a şükreden bir insan olabilmek bizim içindir. İslam, insanın dünyasını da ahiretini de cennete çevirmek için gönderilmiştir. Bu vesileyle biz Cenab-ı Hakk'a kul olduğumuz zaman, Cenab-ı Hakk'ın indirdiği İslam'a tabi olduğumuz zaman, gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarıldığımız zaman, onun bizlere en büyük rehber ve örnek ve önder olarak gönderdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine sıkı sıkıya sarıldığımız zaman, sadece ahiretimiz değil, dünyamız da cennet olacaktır. Evimiz de, iş yerimiz de, hanemiz de cennet olacaktır. Kıymetli müminler, her nimete bir şükür mutlaka gerek. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri çoktur. Bütün nimetlerine şükür ancak kulluk iledir. Yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu bu büyük nimetlerden birisi de göz aydınlığı evlatlarımızdır, çocuklarımızdır. Çocuklar bizim kapanmayan sadaka-i cariyemizdir. Bu önemli. Bir insan ölür. Ahirete gider. Amel defteri kapanır. İnsanı Efendimiz öyle buyuruyor. Üç şey takip eder kabre kadar. İkisi geri döner, birisi kendisiyle baş başa kalır. Hani bunu siz de biz de biliyoruz, gözümüzde gördük. Allah'ım bütün geçmişlerinizde, geçmişlerimize rahmet eylesin. Hepsinin kabrini pür nur ve cennet eylesin. Babamızı, annemizi, dedenizi, ninenizi, Allah gecinden versin, çocuklar var. Rabbim hep salıskat afiyet versin, uzun ömür bereketli eylesin. Büyüklerinizi kendi elimizle defnettik. Tahtaları kendi elimizle dizdik. Bunu hepimiz yaptık yani. Hatta orada bulunanlar toprağı ben atayım diye biraz da yarışa girdiler. Geçmişlerimizi toprağa bıraktıktan sonra iki şey geri dönüyor. Efendimiz öyle buyuruyor, biz de gözümüzde gördük. Peygamberimiz buyuruyor ki kişinin evladı ve malı geri döner, kişiyle baş başa kalacak olan amelidir. İşte değerli müminler, geri dönen malımız ve geri dönen evlatlarımız bizim kapanmayan sadakayı cariyemiz olabilir.

Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde insan öldükten sonra amel defteri kapanır, üç şey hariç. Bir, kendisinden istifade edilen ilim. Kendisine hayır dua edilen evlat ve bir de vakıf olarak insanların hayrına istifade etmek için bırakmış olduğu sadakayı cariye. Değerli müminler, bu cami Türkiye'deki 90 bine yakın camiyi siz inşa ettiniz. Kur'an kursları, sebiller, ağaçlar, eğitim kurumları, hastaneler, hayır kurumlarına vermiş olduğunuz destekler, adı ne olursa olsun. Şimdi kıymetli müminler, bakın bugün cuma. Camiye geldik, Rabbim kabul eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kimse camide namaz kılarsa, yani cemaatle namaz kılarsa, evinde kıldığından 27 kat daha sevap fazla elde eder. Bu tamam. Ancak başka bir hadis daha var. Men amile hayran felehu mithlu ecri ameli. Hayra öncülük eden, hayrı işleyenin sevabının aynısını alır. Bakın şu demek. Bir çeşme yaptırdınız. Oradan birisi su içtiği zaman ne kadar sürerse sürsün, dünyadan göçüp gitse bile insan, o elde edilen bir sevap varsa, iyilik varsa, kişi kabirde olsa bile onun sevabını elde eder. Şimdi burası belki az sonra dolacak. Camilerimiz 5000 kişilik, 10.000 kişilik camilerimiz var. Düşünün, o camiye 3 kuruş, 5 kuruş hayır yapmışsınız. 10.000 kişi namaz kıldı. Hepsinin 27 kat fazla sevabı oluştu. Eğer çarpıma bakarsanız o işte orada kılınan 10.000 kişinin sevabı oraya hayır edenin herkese gider. Bu böyledir. Bu bir sadaka-i cariye kıymetli müminler. Okul yaptırmışsındır, hastane yaptırmışsındır, efendim sebil yaptırmışsındır, ağaç dikmişsindir. Ağaçtan dikmiş olduğun ağacın gölgesinde birisi otursa onun iyiliğinden kabirde istifade edersin. Meyvesinden kuş yese, börtü böcek yese onun iyiliğinden, sevabından elde edersin o ağaç orada durduğu müddetçe. Bu yüzden kıymetli müminler, bir, arkamızdan bırakabileceğimiz vakıf malı bizim kapanmayan malımızdır. İyi bir hocamız vardı, Allah selamet versin. Şöyle vefat eden birisi olunca akrabalarına şöyle derdi. Malını bıraktı mı, götürdü mü? Dedik hocam hayırdır, ne demek götürdü mü? Eğer hayır adına bir şey bırakmışsa o malı götürmüş demektir. Ama hayır adına bir şey bırakmamışsa o mal kalmış demektir kıymetli müminler. Bunun için imkanımız varsa sadakayı cariye bırakacağız. Kapanmayan amel defterimiz kapanmaz. 1000 yıllık camiler var, düşünün, 1000 yıl. 1000 yıldan beri içerisinde ibadet yapılıyor. Milyonlarca insan namaz kılmış ve her kılınan namazdan size sevap geliyor. Bu çok önemli bir şey. İki, bir ilim bırakabilmek. İnsanların istifade edebileceği, hayra yönlendirebileceği bir ilim bırakmak. Üç, bugünkü konumuz, vaazımızın konusu, arkamızdan hayır dua edilecek evlat bırakmak kıymetli müminler. Bugünkü vaazımızın ana konusu da bu. Arkamızdan hayırla dua edebilecek, kendisinden yapacağı iyilikten dolayı, hani bizim örfümüzde vardır, Allah geçmişlerine rahmet eylesin derler. Hep öyle deriz. Allah'ım anne babana rahmet etsin, yetiştirenlere rahmet etsin deriz. İyi bir şey yaptığı zaman.

Bu yüzden değerli müminler, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle buluşturmak, kapanmayan bir hazine bırakmak demektir. Çocuklarımızı İslam diniyle buluşturmak, çocuklarımıza Kur'an'ı, sünneti aktarabilmek, hem onların hayatını cennete çevirmek demek, hem de kabrimizi pür nur edip cennete çevirmek demektir. Vaazımızın sonunda inşallah tekrar bu söyleyeceğim cümle bir daha söyleyeceğim, nasip olursa. Kıymetli müminler, çocuklarımız üzerinde çok tasarruf düşünenler var. Oyunlarla, dijital mecralarda, sanal kumarla, efendim zararlı madde alışkanlıklarıyla, dizilerle, filmlerle, tiyatrolarla, birçok farklı alanda, ülkemiz için demiyoruz, küresel bazda bütün dünyayı etkileyen, efendim cinsiyeti farklı yerlere çeken, sapkın akımlar, batıl ideolojiler, yanlış fikirler ve düşünceler üzerinden herkes dünyayı yaşanmaz haline getirmek isteyenler tarafından hep tehdit altında. Şimdi şu cümleyi çok duyuyoruz. Sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür. Bazı haberlerde de belki dinlemişsinizdir. Karşınızda çıkmıştır. İnşallah etrafınızda bu cümleyi kullanan kimse yoktur. Diyor ki, siz çocuğu bırakın kendi başına. O belli bir yaşa geldikten sonra kendi yolunu kendi belirlesin. Hangi dine inanacaksa, dini nasıl yaşamak istiyorsa çocuğu bir serbest bırakın. O zamanı geldiğinde dini nasıl yaşayacağını, nasıl inanç elde edeceğini kendisi karar versin. Şimdi kıymetli müminler, 3 yaşındaki çocuğun sporcu olması için gerekli olan her türlü ortam hazırlanıyor. Hazırlanmalı. Bir çocuğun müzikle, efendim, müzikal olarak çok iyi hale gelmesi için deniliyor ki, daha en 3 yaşından, 4 yaşından başlaması lazım deniliyor. Değil mi? Çocuğun bütün bedeni eğitimlerin, zihni eğitimlerin, her şeyin, efendim, 4 yaşında başlamasını söylenmesine rağmen, ama iş Kur'an'a, iş İslam'a, iş Resulullah'a, iş milli manevi değerleri öğretmeye geldi mi, çocuk 4 yaşındaki çocuğu bırakın bir kendi başına deniliyor. 4 yaşındaki çocuklarımıza tabletlerden, telefonlardan, ekranlardan, dijital mecralardan, efendim çizgi filmlerle, oyunlarla her türlü zehir akıtanlar, çocuklarımıza İslam'ı anlatmaya başladığımızda hemen hep aynı cümleyi söylüyorlar. Çocukları bir serbest bırakın. Biz de aynısını söylüyoruz. Lütfen çocuklarımızı bir serbest bırakın. Bizi de bir serbest bırakın. Biz çocuklarımızı, hepimiz çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle yetiştirmek zorundayız kıymetli müminler. Tabi bunu yapanlar amaçları başka tabi. Vatan güvenliği ortadan kalksın, millet birliği ortadan kalksın diye. Şunu birkaç kez bu kürsüden söylemiştim, yine söyleyelim. Vatan güvenliği ile din güvenliği eşdeğerdir. Vatanın güvenliği din güvenliğine de bağlıdır. Milli ve manevi değerlerin güvenliğine bağlıdır. Bizi birbirimize tutturan ipe bağlıdır. O da ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. O Allah'ın ipidir işte. İslam'dır, Kur'an'dır, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu yüzden kıymetli kardeşlerim, bizleri ekranları başında dinleyen,

mu? Yedisinde neyse yetmişinde o, öyle diyoruz. Bir çocuk bugün bütün pedagoglar, psikologlar efendim hep aynı cümleyi söylüyorlar. Bir insan yedisine kadar yetiştirilir. Bir insanın bütün alacağı her şey yedisine kadardır. Ondan sonrası artık ya kemale erer, iyiliğe ulaşır ya da Allah muhafaza sıkıntıya götürür. Bakın, biz doğarken kulağımıza ezan okunmasının bir hikmeti vardır. Bu bir ritüel değildir. Basit bir olay değildir. Efendim, sağ kulağımıza ezan okudular, sol kulağımıza kamet getirdiler. Kıymetli babalar, siz de yapacaksınız. Yapacağız bunu. Sonra ismimizi bize söylediler. Bakın, babamız, annemiz bizim Allah dememizden mutlu oldular. Biz de mutlu olacağız. Çocuklarımıza hadi oğlum, la ilahe illallah, hadi kızım, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Küçük yaşta, 4-6 yaşında çocuklar canım Kur'an kursuna mı gönderilir? Başka ne yapacağız kıymetli müminler? Yedisine kadar milli ve manevi değerlerimizi aktaramazsak, bu vatanımızın güvenliğini, bu milletimizin geleceğini, ümmeti Muhammed'in selametini nasıl sağlayacağız? Çocuklarımız üzerinden her türlü oyunun oynandığı, oynanmak istendiği, çocuklarımızın sapkın akımlar, batıl ideolojiler, tehlikeli fikirler, yanlış yönelimler, zararlı alışkanlıklar, her türlü madde bağımlılığı için her türlü problemi bütün dünyaya zerk etmek isteyenlere karşı biz ancak milli ve manevi değerlerimize önce kendimiz bağlı kalarak sonra da çocuklarımıza bunu aktararak sağlayabiliriz. Ecdadımız bu topraklar için şehadet şerbetini içmeyi kendisine en büyük paye bilmişse, canımdan geçerim, vatanımdan, toprağımdan geçmem diyebilmişse, bunu sağlayan İslam'dır, dindir, imandır, Kur'an'dır, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisidir. Bu yüzden kıymetli müminler, çocuklarımıza 10 yaşına geldiğinde öğrensinler, 15'ine geldiğinde kendileri okusunlar. İşte kendileri okuduktan sonra anlamlandırsınlar diyemeyiz. 5 yaşına geldiğinde çocuğumuzu ilkokula gönderiyoruz, değil mi? Şunu diyen var mı? Çocuk 18'ine gelsin, bırakın çocukları canım. 18'ine gelsin, o isterse okuma yazma öğrensin, isterse öğrenmesin. Hiç diyen oldu mu? Yok. Matematiği hele bir 18'ine kadar gelsin, feni, kimyası, fiziği 18'inden sonra kendisi karar versin diyen var mı? O da yok. 18'ine kadar etrafa bırakın da isterse sporcu olur, isterse şey yapsın diyen var mı? Yok. Götürüyorsunuz bir spor okuluna çocuklarınızı. Oradaki efendim eğitmen diyor ki biraz geç kalmışsınız. Şöyle 5'inde getireydiniz, 6'sında çok iyi olurdu diyor. Efendim bir müzik kulağı olsun diye televizyonları da izlemişsinizdir. Eleştirmek için söylemiyorum kıymetli müminler. Bir gerçekliği ortaya koymak için söylüyorum. Mesela diyor ki anne karnında müzik dinletirseniz çocuğun müziğe aşinalı ol deniyor. Bırakın onu 15'i anne karnına dahi müdahale ediliyor mu? Ediliyor. Bunu kötülük için söylemiyorum. Garip olan şu. Ticarette bile bakın esnafsanız çocuğunuz da sizden gelmiş, yetişmişse diyorlar bu ta çocukluktan dükkana geldi. Bunun esnaflığı ta çocukken başlamıştı. Değil mi? Bugün çıraklık yaşı 18 mi? 20 yaşında çırak var mı kıymetli müminler? Yok.

Efendim sanayi ustası diyor ki çırak getireceksen onun da getir hele. Hatta daha erken gelirse eli daha yatkın olur diyorlar. Doğru. Hepsi doğru cümle. Hiç sıkıntı yok. Şunu diyeceğim. Bütün bu cümleleri kuran bizler iş İslam'a geldi mi diyoruz ki yo hele bir 15'ine 16'sına 18'ine gelsin. Çocuk o zaman kendisi İslam'ı öğrensin, yaşasın. Olur mu? Olmaz. Namaz kılmayı babadan, anneden çocuk görecek. Görecek. Camiye gelme ihtimalimiz yoksa, uzaksa cemaati evde yapacağız. Tabi güzel sözle, tatlı dille, güler yüzle. Kıymetli müminler. Çocuğumuzu namaza biz alıştıracağız inşallah. Zekat verecekseniz, sadaka verecekseniz çocuğunuza para verin. O da versin, hayır yapsın. İyilik yapmanın insana iyi geldiğini çocuğumuz da öğrensin. Komşumuza eğer bir yemek göndereceksek çocuğumuza da gönderelim. Komşunun komşuya muhtaç olduğunu çocuğumuz da görecek. Hem de o yaşta. Eşimize kötü söz söylemeyeceğiz. Evimizde küfürlü cümle kullanmayacağız. Ki çocuğumuz da buna göre şekillensin. Kıymetli müminler, pedagojinin temel bir vasfı vardır. Soyut kavramlar çocukların zihin dünyasına ancak somut örneklerle ya da başka bir şekilde verilir. Şimdi Allah çocuğa tanıtacağız, anlatacağız. Cenab-ı Hakk'ı anlatmak, varlığını ispat etmek bir çocuk için mümkün değildir. Ancak bir çocuk benim babam, annem asla yalan söylemez diyorsa, benim babam annemin ağzından kötü söz çıkmadı diyebiliyorsa, o çocuğa Allah var dediğinizde o çocuğun hayatında Allah vardır. Bu kadar. Allah'ı anlatmaya, Allah'ın efendim dünyadaki nimetlerini anlatmak güzeldir. Ama çocuğun zihin dünyasında Allah'ın varlığını iman etmesinin yolu babanın, annenin sözünün sadık olmasıyla ilgilidir. Yalan söylemeyen bir babanın evladı, benim babam, annem hayatta yalan söylemez dediğinde o yaşta Allah var mıdır? Var evladım. Tamam. Benim babam, annem demişse doğrudur. Bu işte imandır kıymetli müminler. Bu vesileyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ma nehale validun veleden min nahlin eftalu min edebin hasenin hadisi şerifi bir baba bir anne için mihenk taşıdır. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden, edepten daha büyük bir miras bırakmamıştır. Vaazıma başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerifi arz etmiştim sizlere. İnsan öldükten sonra amel defteri kapanmaz. Amel defterinin kapanmamasına vesile olanlardan birisi de hayırlı işlerle meşgul olan, kendisine hayırla dua edilen çocuklardır. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce okuduğum hadis-i şerif gibi. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden, edepten daha büyük bir miras bırakmamıştır. Bunun dünyamıza yansıması ne? Kıymetli müminler, çocuklarımız için çalışıyoruz, kendimiz için de çalışıyoruz. Helal lokma yemek için çaba gösteriyoruz, göstereceğiz. Bir ailenin huzuru, çocukların yetişme tarzı, kültürü eve giren lokmayla alakalıdır. Bir ayeti kerimede onlar işin başına geldiklerinde özellikle İsrail oğullarından bahsedilirken
onun yansımasını bugün dünyada görüyorsunuz. Liyuhlikel harfe ve nesl buyruluyor. Onlar ekini ve nesli bozmak isterler. Bugün Gazze'nin üzerine bomba yağdıranların temel ideolojilerine bakın, o zalimlerin iki ana unsura vururlar. Hars yani ekin, iki nesil. Çünkü insanlığın ailesinden midesine efendim midesini bozarsanız bütün vücudunu bozarsınız. İnsanlık ailesinin neslini bozarsanız bütün dünyayı bozarsınız. Kendilerinin ekinlerine hiçbir şey karıştırmayanlar başkalarının ekinlerini bozmak için olmadık hileye başvururlar. Başkalarının nesillerine, kendi nesillerini bozdurtmayanlar, hatta bunun için annesi ve babası aynı nesilde olacak diyenler, dünyadaki insanlık ailesinin neslini bozmak için her türlü sapkın akımı, batıl ideolojiyi bütün dünya zerk ederler. Ve adına da efendim özgürlük derler. Çağdaşlık derler. Kıymetli müminler, Kur'an ve sünnetin çıkarıldığı her çağ cahiliye dönemidir. Bir zamandan Kur'an'ı ve sünneti çıkarın, o çağın adı cahiliyedir. Bakmayın siz teknolojinin gelişmesine. Atom bombası da bir teknolojik gelişmenin ürünüdür. Biyolojik bombalar da teknolojinin ürünüdür. Bugün çocukların üzerine, kadınların üzerine bomba yağdırmak da teknoloji ürünüdür. Ama onu zulme araç etmek işte bir ideolojinin temel ürünüdür. O yüzden değerli müminler, bir çağda Kur'an ve sünnet, bundan kastımız ne? Allah ve onun gönderdiği elçinin eğer öğretisi tam anlamıyla işletilemiyorsa o çağın adına cahiliye çağı denir. Şimdi kavramlar çok karıştırılıyor, değiştiriliyor. Özgürlük deniliyor. Efendim bırakın diyor çocukları, istedikleri gibi şey inansınlar, istedikleri gibi evlensinler, istedikleri gibi yaşasınlar. Kıymetli müminler, neslimizi ve ekinimizi bozduramayız yani. Milli ve manevi değerlerimizle yetiştirmemiz gereken nesillerimiz var. Buna mecburuz. Vatanımızın ve milletimizin güvenliği bunun için geçerli. Ümmeti Muhammed'in sağlık, sıhhat, afiyeti bundan geçiyor. Bu yüzden 4-6 yaş. Çocukların Kur'an'la buluşması gereken yaş kaç? 4-6 yaş. Çocukların namazla buluşması gereken yaş kaç? 4-6 yaş. Çocukların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle buluşması gereken yaş kaç? 4-6 yaş. 7 değil ha. 7 geç. 7'sinden sonra daha da geç. Bu vesileyle değerli müminler, kıymetli cemaatimiz, biz Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak katından olduğuna iman etmişiz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, biz koruyacağız. Dininin muhafızıdır Cenab-ı Hak. İslam'ı Cenab-ı Hak indirmiştir. Onun muhafazası da Allah'a aittir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesi haktır, başımız gözümüz nedir? Onun da muhafızı Cenab-ı Hak'tır. Biz Kur'an'a ne kadar sarılırsak, Kur'an bize o kadar sarılır. Biz Kur'an'la dünyadayken arkadaşlık yaparsak,
Kur'an

0: bize mahşerde de, kıyamet gününde de, kabirde de arkadaşlık yapar. Biz İslam'a ne kadar sarılırsak, İslam evimizi cennete çevirir, işimizi cennete çevirir, ailemizi cennete çevirir, hayatımızı cennete çevirir. İslam sadece insanın ahiretini cennete çevirmek için gönderilmemiştir. İslam, insanların dünyasını da cennete çevirmek için gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi, hadisleri, onların bize aktarımı olan hadisleri, canım Kur'an-ı Kerim neyinize yetmiyor? Şu anda çocuklarımızın, gençlerimizin, sizlerin de dijital ekranlarda, dijital medyada, sosyal alanda en çok maruz kaldığı söylemeden birisi de budur. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri gösterip, Kur'an neyinize yetmiyor? Kur'an'da her şey var. Kur'an İslamlığı, İslamcılığı adıyla, tevhid vahdet söylemleriyle, gerçek din budur. Efendim indirilmiş din, uydurulmuş din kavramlarıyla bizi hadislerden ayrı bırakmak isteyenlerin temel vasfı da budur. Peygambersiz olur mu hiç? Peygamberin rehberliği olmadan, Efendimizin sünneti seniyesi olmadan, onun bize aktarılmış hali olan hadisler olmadan olur mu hiç? Bu yüzden değerli müminler, çocuklarımıza önce tabii kendimizden başlayarak, önce kendi hayatımızda, bugün bir dönüm noktası olması gerekir. Kendi hayatımızda, her birimiz kendimiz için, kendimize doğru sorular sorarak, doğru cevaplar bularak, kendimizi ve neslimizi, nefsimizi ve neslimizi, efendim dünyamızı ve ahiretimizi cennetlik nasıl kılacağızın sorusunu bugün her birimiz kendimize yeniden sormalıyız. Kur'an'la bağımız ne kadar? Kur'an-ı Kerim'i, bundan kastım şu, Kur'an-ı Kerim'in zaten hükümleri, emirleri, yasakları ilmihal bilgisi olarak zaten hayatımızın önüne aktarılmış, açılmış durumda kıymetli müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel hayatı, Siyer-i Nebi ile birçok güzellikler içerisinde hayatımızın her alanına aktarılmış durumda. Şimdi asıl sorumuz şu, biz bulunduğumuz konum itibariyle hangi konumda olursak olalım, gücümüz, maddi gücümüz ya da makam gücümüz ne olursa olsun, makam olarak en üstte, makamsal olarak en altta, insanlık olarak değil elbette. Makam insanın insanlığını belirlemez ki. İnsanın insanlığını belirleyen Cenab-ı Hak katında takvasıdır. Öyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu yüzden önce kendimizden başlayarak biz bulunduğumuz noktada Kur'an ve sünnetle, İslam'la, milli ve manevi değerlerimizle bağımızı ne kadar güçlü tuttuk ya da tutamadık. Tutamadıysak neden? Bunların her bir sorusunu kendimize sormamız gerekir. İki, çocuklarımıza örnek olabildik mi en güzel şekilde? Bundan kastımız şu kıymetli müminler. Hani hadis-i şerif okuyoruz. El müslimu men selimel müslimune min lisani ve yedi. Başka bir şeyin hadiste el müslimu men selimen nasu min lisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Müslüman, iki nokta üst üste tariflendirme yapılıyor, Efendimiz yapıyor. Müslüman kimdir? Elinden ve dilinden, yani söylemlerinden ve eylemlerinden insanların, Müslümanların emin olduğu insandır. Kıymetli müminler, çocuklarınız sizin elinizden ve dilinizden emin mi? Eşiniz sizin elinizden ve dilinizden emin mi? Benim eşimin ağzından kötü söz çıkabilir denilebiliyor mu sizin için? Benim babamın kaşları çatık, yüzü gülmez mi deniliyor? Babamın annemin sağı solu belli olmaz. Çocuklarınız sizden emin mi, bizden emin mi kıymetli müminler? Hani bunu söylerken sanki hep Müslüman, ötedeki Müslümana seslenir gibi ifade ediyoruz. Çocuk benim değil mi kardeşim? Yo, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği emaneti vermese vermezdi. Senin değil bir kere. Çocuk Allah'ın sana bahşettiği emaneti kimisine de vermemiş. Ya, vermedikleri de var değil mi? İmtihan. Çocuk benim, istediğimi yaparım, haşa. Çocuk Allah'ın verdiği sana bir emaneti. Çocuğun elin ve dilinden emin değilsen Müslümanlığını sorgulamak gerekir. Eşin, kadın için, erkek için, eşler, zevç ve zevceler, kerim ve kerimeler efendim. Şimdi benim eşimin sağı solu belli olmaz mı diyor, yoksa Allah razı olsun ben eşimin ağzından, dilinden, davranışlarından kötü bir şey görmem, duymadım mı diyor. Değerli müminler, bunu şunun için ifade ediyorum. Çocukların hayat standardı, babanın ve annenin birbirlerine karşı söylem ve eylemlerine bağlıdır. Oradan yetişir. Allah razı olsun. Annem ne güzel insan. Babam ne güzel insan. Babacığım ahlakın çok güzel. Evladım efendimizden öğrendik. Bitti. Başka öğretime gerek var mı? Baba Allah senden razı olsun. Evimize bakıyorsun. Bize kötü söz söylemiyorsun. Helal lokma getiriyorsun. Sağ olasın. Oğlum Allah emretti. Bitti. Allah'ı anlatmaya gerek yok. O çocuğun hayatında Allah'ı kazandırdınız kıymetli müminler. Ama yalan söyleyen, iftira atan, insanları dükkanında, esnaflığında, müşterisinde aldatan bir insan Allah dese çocuğun dünyasında Allah belki de olmayabilir. Bu yüzden değerli müminler, kıymetli cemaatimiz, Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük emanetlerden birisi çocuklarımızdır. Çocuklarını ihmal eden insanlar, nesiller, o çocukları ihmal edilmesinden dolayı vatan, millet güvenliğini de elde edemeyebilirler. Bu yüzden hepimiz, her birimiz herhangi bir duruma bakmadan, herhangi bir söyleme bakmadan, sosyal medyadaki, dijital mecralardaki söylemlere de aldanmadan, çocuklarımızın 4 yaşında, 6 yaşına, o yaşlara geldiğinde çocuklarımızı dinle, imanla, Kur'an'la, İslam'la, Efendimiz'le buluşturmakla sorumluyuz. Bunu yaparken şunu ifade etmiyoruz. Kalk namaz kıl. Hayır. Bunu söylemiyoruz. Hadi bakalım. Abdest al. Hayır. Bu değil. Siz abdest alacaksınız, alacağız. Bak ne güzel evladım. Ellerimizi yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Böyle öğreteceğiz. Tatlı dille, güler yüzle ifade edeceğiz. Kıymetli müminler, camilerin içinde çocuklarımız bulunmalı. Çocuklarımız Kur'an'la ve sünnette buluşmalı. Yaz Kur'an kurslarımız da şimdi açılıyor. Bunun için bir fırsat. Bir harf öğrenir, güzel. Güzel bir söz öğrenir, ne güzel. İyi arkadaşlıklar edinir, ne güzel. Cami bilir, medeniyetinin sembolü, medeniyetinin timsali olan yeri anlar. Şehrin ana kalbinin asıl atması gereken yerin neresi olduğunu bilir. Çok güzel, çok değerli. Hepsi değerli kıymetli müminler. Gelir abdest alır, çok güzel. Bunların hepsi esasında kişinin kendisi için. Namazını kılmayı öğrenir, ne güzel. Caminin içerisinde oturmayı, edebi, adabı, davranmayı, insan arasında nasıl davranması gerektiğini öğrenir, ne güzel. Kıymetli müminler, cami sosyal hayatta nasıl olmamızın gerektiğini öğreten bir yerdir. İçimizde amirlerimiz var, memurlar var, hastane yakın doktorlarımız var, hastası var. Doktorla hasta yan yana, hasta yakınları yan yana. Amirle memur şu anda yan yana. Cami aslında sosyal hayatta nasıl olmamız gerektiğini öğretiyor. Bakın aynı safa geldik. Omuz omuza verdik. Esasında namaz bize şunu anlatıyor. Cami bize şunu öğretiyor. Ey Müslüman, camide omuz omuza durduğun gibi yanındaki kardeşin esnaf mı, zengin mi, fakir mi bakmadan, amir mi, memur mu bakmadan, diline, rengine, ırkına bakmadan camideki kazanmış olduğun o birlik beraberliği sosyal hayata aktar diye cami bize bunları öğretiyor kıymetli müminler. Gelirken güzel koku sür, çorabına dikkat et, giyimine, kuşamına dikkat et, camiye gelirken böyle gel denmesi esasında sosyal hayatta da böyle davran anlamına geliyor. Camiye geldiğinde nezaketle gel, insanları kırıp incitme, üzerinden atlama, yanına sağına soluna vurma, incitme, incinme. Cami bunu anlatıyor. Bunu anlatırken caminin dışında da ey Müslüman aynen bu şekilde ol diye öğretiyor kıymetli müminler. O yüzden camide bulunmanın hepsi güzeldir. Her anı güzeldir. Yaz Kur'an kurslarımız başlıyor. 6 Temmuz'da inşallah kapılarını açacak. Ankara'mızda efendim belki 5 günlük bir gecikmeyle başlayacak ama onun da telafisi yapılacak. Bütün Türkiye'mizde çocuklarımızı, çocuklarınızı milli ve manevi değerlerimizin öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmeye çalışıldığı, Efendimizin güzel ahlakının aktarılmaya çalışıldığı, caminin gölgesinde buluşulmaya çalışıldığı yaz Kur'an kurslarına siz kıymetli cemaatini davet ediyoruz. Rabbim çocuklarımızı, göz aydınlı çocuklarımızı, hepimizi, dünyamızda ahiretimizi cennet eylesin. Milli ve manevi değerlerimizden bizi ayırmasın. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmet, geleceğimize selamet ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda versin. Rabbim vatanımıza dirlik, milletimize birlik, ümmeti Muhammed'e selamet ihsan eylesin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Allahümme rabbena beşfi merdana verham mevtana ve tekabbel duaana ve ala alihi ve sahbi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'salavat.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

0: Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına, "Burası kime ait?" diye sordu. Sahabe, "Ensardan filan kimsenindir" diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu. Derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve "Binaya ne oldu?" diye sordu. Sahabiler de "Binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı" cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir."
0: Burası Diyanet Risalet.

0: Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.''

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istersen misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere, ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellilerinden biri de ailedir. Aziz müminler, aile, İslam'ın ilkelerini belirlediği nikah akdiyle kurulan huzur ve muhabbet yuvasıdır. Sıkıntıların birlikte omuzlandığı, kederlerin paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı huzur ocağıdır. Aile, bizleri günahlardan uzak tutan güvenli bir sığınaktır. Milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olan bir müessesedir. Değerli Müslümanlar, aile olmak sadece aynı mekanı paylaşmak değildir. Aile olmak, dünyayı da ahireti de cennete çevirmek için el ele verebilmektir. İyi günde olduğu gibi, kötü günde de birlik ve beraberliği güçlü kılabilmektir. Aile olmak, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini hayatımıza yansıtabilmektir. Onun gibi, elinden ve dilinden emin olunan güvenilir bir eş olabilmektir. Kızını ayakta karşılayıp, yerini ona ikram eden vefakar bir baba olabilmektir. Namazdayken omuzlarına çıkan torunlarının oyunlarını bozmamak için secdesini uzatan müşfik bir dede olabilmektir. Yetim ve öksüzlere hamilik yapan, kimsesiz çocuklara aile sıcaklığını hissettiren merhametli bir insan olabilmektir. Kıymetli müminler, her geçen gün aile değerlerimiz örselenmekte, evlilikler külfetli hale getirilmekte, bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah'a ait olduğu vurgulanmasına rağmen, çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı söylemleri günden güne artmaktadır. Halbuki devletlerin geleceği, ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Milletlerin en büyük sermayesi, milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir. Bu sebeple, göz aydınlığı evlatlarımızın evliliklerine yardımcı olmak, sadece anne ve babaların değil, bütün toplumun ortak sorumluluğudur. Diyanet İşleri Başkanlığımız da, bu sorumluluğun bir gereği olarak müftülüklerimiz marifetiyle nikah merasimleri icra etmektedir. Aziz Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nikahın en hayırlısı, en kolay olanıdır tavsiyesini kendimize düstur edinelim. Gösteriş ve israfa dayalı nişan, nikah ve düğün merasimleriyle gençlerimizin ve ailelerimizin omuzlarına ağır yükler yüklemeyelim. Hanelerimizi huzur ve güvenin kaynağı haline getirelim. Rabbimizin lütfu olan çocuklarımızı bereket vesilesi olarak görelim. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleriyle bitiriyoruz. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır. İçinizde ailesine karşı en iyi olan da benim.

Cuma hutbesi. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.

kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan, yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel, yani hayra yormadır. Uğursuzluk

Bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde, Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın, kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Huzeyfe'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir. Darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radiyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir. Ebu Derda'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki, bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
2: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
1: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz.
3: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
4: Ölüm bizim için son değil. Güzel bir başlangıçtır.
3: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
4: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız.
1: Hubeyb, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
4: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
5: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez miydin?
6: Bunu kim istemez?
7: Evet.
8: Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse gönlüm ona bile razı gelmez.
5: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
1: Hadi öldürün onları.
6: Alın size, bunu hak ettiniz.
0: 74. bölüm.
9: Peygamberimiz sahabileriyle sohbet ediyordu. Birden üzerinde vahiy hali belirdi. Kederli bir şekilde "Ve aleyhisselam" dedi.
10: Kimseyi göremiyoruz. Resulullah kimin selamını aldı acaba?
11: Belki Cebrail aleyhisselam gelmiştir.
10: Sebebini soralım.
11: Az önce aleyhisselam dediğinizi duyduk. Kimin selamını aldınız ya Resulallah?
9: Peygamberimiz son derece üzgündü. "Kardeşiniz Hubeyb'in selamını" dedi. Müşrikler onu ve arkadaşlarını şehit etti. Selamı getiren de Cebrail'di.
12: Bu nasıl olur?
13: Ebul Bera himayesine almamış mıydı onları?
14: Masum insanları neden öldürdüler?
15: Silahsız bir avuç insanı öldürmek insanlığa sığar mı?
13: Kim yapmış bunları?
12: Bu nasıl olur?
14: Nasıl olur böyle bir şey? Aman Allah'ım.
9: O gün hem Maune kuyularında hem de Reci'de yaşananları öğrenen Müslümanların kolları kanatları kırıldı. 50'den fazla arkadaşları hain bir tuzakla katledilmişti. Üstelik savunmasızdılar. Kureyş neredeyse bir savaşta kaybettikleri kadar adam kaybettirmişti kendilerine. Cebrail aleyhisselam son nefeslerini imanla teslim ederken canlarından çok sevdikleri peygamberlerine selam gönderenlerin selamını iletirken, Maune kuyularındaki katliamdan tek başına kurtulan Amr bin Ümeyye Medine'ye ulaşmıştı.
5: Şu gelen Amr bin Ümeyye değil mi?
16: Evet o. Perişan bir halde. Kaç gündür yolda kim bilir. Zor yürüyor, gidip yardım edeyim. Amr, kardeşim.
17: Osman. Başımıza neler geldiğini mi bilsen?
16: Bu sabah Cebrail aleyhisselam peygamberimize olan biteni haber verdi.
17: Arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu Osman.

0: Allah şehadetlerine mübarek eylesin. Gel, peygamberimizin yanına gidelim.
1: Evet, evet, evet, onu görmeliyim bir an önce.
0: Hadi, ver elindekileri bana. Mescide gidelim.

0: Ey Allah'ın Resulü, Amr bin Ümeyye geldi.
1: Peygamberimiz Amr'ı karşıladı. Amr neler olduğunu anlatmaya başladı.
2: Maune kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi. Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti. Müzir de kısa zamanda şehit ettiler.
0: Kim yaptı bunu?
2: Amir bin Tufeyl ve adamları.
0: Ebul Bera'nın yeğeni. Yıllardır amcasına diş biler. Hain.
2: Önceden bir esiri azat etmeye söz vermiş. Beni onun için bıraktı.
0: 40 kişiyi haince öldürdüler. Savaşmaya cesaretleri yoktu. Pusu kurdular. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin.
2: Gelirken onların kabilesinden iki adama rastladım. Gece olup uyumalarını bekledim. Uyunca da ben onları öldürdüm.
3: Sakın peygamberimizden eman alan adamlar olmasın. 3 gün evvel buradaydılar.
2: Ben de 2 gün evvel karşılaştım onlarla. Yoksa...
1: Amir oğullarından Resulullah'ın huzuruna gelen iki adam... peygamberimizden güvence alarak geri dönmüşlerdi. Amr bin Ümeyye ise bunu bilmiyordu. Peygamberimiz Amr'a sen ne kötü bir iş yaptın. Ben onlara güvence vermiştim. Şimdi diyetlerini ödeyeceğim dedi.
2: Vallahi bunu bilmiyordum. Onların kavmi bize hıyanet ettiler. Bu sebeple onları öldürdüm.
1: Ard arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü.
3: Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Mersed'e mi, Amir'e mi, Hubeybe mi yoksa Hakem'e mi?
0: Suffe ashabından 50 kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.
3: Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor.
0: Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması. Biliyor musun? Hakem bin Kaysan'ı ilk gördüğüm an geliyor aklıma. Elimizde esirdi. Peygamber aleyhisselam ona uzun uzun İslam'ı anlattı. Ben dayanamadım ve... Ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu adam hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim dedim.
3: Tabii ki peygamberimiz onu öldürmene müsaade etmedi.
0: Evet. Sonra Hakem Müslüman oldu. Peygamberimiz döndü ve bana dedi ki, eğer dediğiniz gibi bu adamı öldürseydik, şimdi cehennemlik olmuştuk. Peygamber aleyhisselam bu işi benden daha iyi bilirken ne diye onun işine karıştım diye kendi kendime kızıyor. Bir taraftan da ne dediysem Allah ve Resulünün rızası için söyledim diyordum.
3: Senin nefsin için birine kin beslediğini görmedim. Birine kızıyorsan Allah için kızıyorsundur.
0: O iflah olmaz dediğim Hakem Müslüman oldu. Hem de nasıl bir Müslüman. Allah yolunda cihad etti. Ve hepimizin istediği şehadet mertebesine erdi. Hem peygamberimizin hem de Allah'ın rızasını kazandı.
3: Evet, Allah cennetinde bizi de onlarla buluştursun.
0: Amin.
1: Peygamber Efendimizin yüreği dayanılmaz acılarla dolmuştu. Yıllardır kendisine ve ashabına yapılan baskı, İşkence ve saldırılar karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet peygamberi, haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında bu felakete sebep olanlara şöyle beddua etti. Allah'ım Mudar kabilelerini perişan et. Allah'ım onların yıllarını Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin kıl, başlarına dar getir. Allah'ım sana ve Resulüne isyan eden Lihyan oğulları, Ril,

0: Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet et. Resulullah bir ay boyunca her namaz vaktinde bu duasını sürdürdü. Enes bin Malik'in dayısı Haram da şehitler arasındaydı. Enes'in annesi Ümmü Süleym kardeşinden ayrılırken yaşadığı iç sıkıntısının sebebini anlamıştı. Meğer bu onun son görüşüydü. Peygamber aleyhisselamın ev halkından farksız olan bu aile şehadet haberini büyük bir teslimiyetle karşılamıştı. Acıları ise çok tazeydi.
1: Ağlama oğlum. Dayım cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de Enes. Ben de. Biliyor musun? Peygamberimiz de onlar için ağlıyor.
2: Bilmez miyim?
1: Ben peygamberimizin bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Her namazında onlar için dua ediyor.
2: Evet. Hem onların cennette kendisine komşu olacağını söylemiyor mu?
1: Söylüyor.
2: Dayın bizim gurur kaynağımız. Allah bizi de onun makamına erdirsin.
1: Amin.
0: Kureyş liderleri boş durmuyor, peygamberimiz ve ashabına yönelik suikastlerin sonu gelmiyordu. Ebu Süfyan kesin bir çözüm olacağı inancıyla kiralık bir katil tuttu.
3: Senin iyi bir savaşçı olduğunu duydum. Gözlerin keskin, atışın isabetliymiş.
4: Öyleyim.
3: Sana bir teklifim var. Ama bunu sır olarak saklayacağından emin olmalıyım.
4: Bana güvenebilirsin. Konuştuklarımız aramızda kalacak.
3: Güzel. Çünkü bunu bir kişiye bile söylersen amacımıza ulaşamayız.
4: Bunu kimse bilmeyecek. Seni dinliyorum.
3: Medine'ye gidip Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin.
4: Peki karşılığında ne var?
3: Ne dilersen.
4: Anlaştık. Bu gece yola çıkarım.
0: Peygamberimizi öldürmek üzere yola çıkan kiralık katil, 5 gün yol aldıktan sonra Medine'ye vardı. Peygamberimiz Abdüleşel oğullarına ait mescitte bulunuyordu. Peygamberimizin nerede olduğunu öğrenip yanına gitti. Mescide girer girmez peygamberimizle göz göze geldi. Resulullah yanındaki arkadaşlarına, "Şu adam suikast için gelmiş. Onunla yapmak istediği şey arasına Yüce Allah girmiştir," dedi. Bunu duyan Üseyd bin Hudayr ayağa kalktı ve adamın yanına gitti.
5: "Abdülmuttalib'in torunu hanginiz?"
0: Peygamberimiz "Benim," diye yanıtladı. Bedevi ilerlerken Üseyd bin Hudayr elbisesini hızlıca çekti ve içinde sakladığı hançer ortaya çıktı. Sahabiler onu hemen etkisiz hale getirdiler.
6: Yakalayın şunu. Tut. Tamam. Tut.
4: Canımı bağışlayın. Canımı bağışla ya Muhammed.
0: Peygamberimiz, bana doğru söyle. Buraya ne için geldin? Eğer doğru söylersen bu sana fayda verir. Yapmaya kalkıştığın işten zaten haberim var, dedi.
4: Bana eman veriyor musunuz? Güvende miyim?
0: Peygamberimiz, evet, emniyettesin deyince adam Medine'ye geliş sebebini ve Ebu Süfyan'la konuştuklarını bir bir anlattı. Peygamberimiz adamın hapsedilmesini söyledi ve bir gün sonra yanına çağırdı. Ona şöyle dedi, ben sana eman verdim, haydi nereye istersen git ya da bundan daha hayırlı olanı tercih et.
4: Daha hayırlı olan nedir?
0: Peygamberimiz, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun peygamberi olduğuma inanmandır, dedi.
4: Evet inanıyorum. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan ise yanlış yoldadır.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamber'in kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal, Peygamber Efendimiz'in yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

İbni Mes'ud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur: rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi.
1: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh, Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok." der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz." der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Sevgili Peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler, yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye, diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi? Hayır. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa 1 kiraat, gömülünceye kadar kalırsa 2 kiraat sevap kazanır dedi. 2 kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 büyük dağ kadar dedi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru oldum.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Ala ve inne fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kullu. Ve iza fesedet fesedel cesedu kullu. Ala ve hiyel kalb.
0: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp,

artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göredir." buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile, güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti kalpten çıkan son sözümüz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimiz senin dinin üzere sabit kıl.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücuduyla birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Hazreti Peygamber'in manevi oğlu Zeyd bin Harise radıyallahu anh. Zeyd bin Harise, Şam bölgesinde yaşayan Güney Arabistan kökenli Kudaa kabilesine mensuptur. Babası Harise, annesi ise Tay kabilesinin bir kolu olan Maan oğullarından Salebe'dir. Zeyd bin Harise henüz küçük bir çocukken kabilesinin komşu kabile Kaynoğulları ile girdiği savaş neticesinde esir edildi. Daha sonra da Şam'dan Mekke'ye götürülerek Ukaz panayırında köle olarak satıldı. Mekkeli Hakim bin Hizam bin Hüveylid birkaç köleyle birlikte Zeyd'i de satın almış, daha sonra onu halası Hazreti Hatice'ye hediye etmişti. Hazreti Hatice radıyallahu anha onu hizmet etmesi için Hazreti Peygamber'e teslim etti. Zeyd daha sonra Hazreti Peygamber tarafından kölelikten kurtarılmış ve evlat edinilmiştir. Diğer taraftan Zeyd'in babası savaş esnasında kaybolduğundan itibaren oğlunun peşine düşmüş, nihayet kabilesinden hacca gidenlerin yardımıyla oğlunun Mekke'de olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine kardeşiyle birlikte Mekke'ye gelerek onu buldu. Fidyesini ödemek suretiyle oğlunu Hazreti Peygamber'den istedi. Allah Resulü bunun üzerine evlatlığını babasıyla gitme veya kendi yanında kalma konusunda muhayyer bıraktı. Zeyd babasıyla birlikte geri dönmek yerine Hazreti Peygamber'in yanında kalmayı tercih ettiğini söyledi. Babasının bütün yalvarmaları ve tehditleri onun kararını değiştiremedi. Hazreti Peygamber ilk vahyi almasının ardından başta eşi Hazreti Hatice ile kızları, onların ardından da ailenin tabii üyeleri olarak kabul edilen yeğeni Hazreti Ali ile evlatlığı Zeyd bin Harise'yi dinine davet etti. Onların tamamı İslam dinine girdiler. Bu sebeple Zeyd bin Harise, azatlı köleler içinde İslam'a dahil olanların ilki olma şerefini kazanmıştır. Hazreti Peygamber Mekke döneminde Zeyd bin Harise'yi Ümmü Eymen ile evlendirdi. Allah Resulü Mekke döneminde ashabı arasında gerçekleştirdiği kardeşleştirme faaliyetlerinde Zeyd'i çok sevdiği amcası Hazreti Hamza ile din kardeşi olarak ilan etti. Zeyd Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Peygamber tarafından Abdüreşel kabilesine mensup Useyd bin Hafız el-Ensari ile kardeş yapıldı. Resul-i Ekrem Zeyd'i Medine'de de Hazreti Zeynep binti Cahş'la evlendirdi. Bu hadise tarihteki meşhur Zeyd-Zeynep meselesi olarak bilinir. Olay şu şekilde gelişmiştir. Hazreti Peygamber Cahş kızı Zeynep'i evlatlığı Zeyd'le evlendirmek istemişti. Bundaki asıl amacı İslam dininde Müslümanların eşit olduğunu göstermek, azat edilmiş bir kölenin hür ve asil bir kadınla evlenebileceğini ispat etmekti. Bu sembolik ve anlamlı görev Hazreti Peygamber'in azatlısı Zeyd'e verildi. Zeyd o zamana kadar olduğu gibi babası olarak kabul ettiği peygamberin kararına itirazsız teslim oldu. Ancak Zeynep izdivaca şiddetle itiraz etti. Çünkü Arap toplumunda böyle bir hadisenin gerçekleşmesi o döneme kadar pek mümkün olmamıştı. Fakat Allah ile peygamberi bir iş hakkında hüküm verdikten sonra artık inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendilerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur ayeti Zeyd-Zeynep evliliğini her iki taraf için de zorunlu hale getirdi. Hazreti Peygamber'in gerçekleşmesini çok arzu ettiği bu evlilikten istenilen netice elde edilemedi. Çünkü Zeynep azat edilmiş bir kölenin eşi olmayı bir türlü içine sindiremiyordu. Bunun neticesinde Zeynep'ten kaynaklanan sebeplerle ailevi geçimsizlikler baş gösterdi. Evlilik hayatı çekilmez hale gelen Zeyd de Resulullah'a sık sık gelerek eşinden boşanmak istediğini bildirdi. Allah Resulü ise her defasında evlatlığına sabır tavsiyesinde bulundu. Zira kendisinin sebebi olduğu bu evliliğin boşanmakla sonuçlanmasından endişe ediyordu. Bunun üzerine Ahzab suresinin 37. ayeti nazil oldu. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle

iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktır. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca, onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında, evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Böylece ilahi emirle Zeyd ile Zeynep ayrıldıktan sonra, Zeynep radıyallahu anha, Allah Resulü ile nikahlanmış oldu. Zeynep, Zeyd ile maslahat temini için gerçekleştirmiş olduğu evliliği bitirdi. Zeyd de kendisini baştan beri istemeyen bir eşle çekilmez hale gelen evliliği sürdürme zahmetinden kurtuldu. Hazreti Peygamber, Zeynep'i nikahını almakla müminlerin annelerinin arasına dahil ederek onun gönlünü almış oldu. Zeyd bin Harise, Medine döneminde Bedir'den başlayıp Mute'de şehit olmasına kadar bütün savaşlarda Hazreti Peygamber'le birlikte bulundu. Bedir Savaşı sonucunda Müslümanların zaferini Medine'ye ilk o ulaştırmıştır. Hazreti Peygamber, Zeyd'in bulunduğu bütün savaşlarda onu komutan olarak tayin etmiştir. Hazreti Ayşe'nin, Resulullah aleyhissalatü vesselam Zeyd'i bir seriyeye göndermişse mutlaka onu komutan yapmıştır sözü bunu destekler. Zeyd bin Harise'nin yönettiği en büyük askeri birlik Mute seferine çıkan orduydu. Bu savaşın sebebi Hazreti Peygamber'in Hicri 8. yılın başında Busra valisine gönderdiği davet elçisi Haris bin Umeyr el-Ezdi'nin yol üzerinde Gassani emiri Şurahbil bin Amr tarafından öldürülmesiydi. Hazreti Peygamber geleneksel elçilik hukukunu hiçe sayan ve Müslümanlara düşmanlık işareti olarak gördüğü bu hareketi cezasız bırakmamak için Zeyd bin Harise komutasında bir orduyu Şam'a doğru harekete geçirdi. Birliğin ikinci komutanlığına Cafer bin Ebu Talip, onun ardından da Abdullah bin Revaha getirildi. Diğer taraftan Müslüman elçiyi öldüren Şurahbil, Müslümanların kendi bölgesine doğru yürümekte olduklarını haber alınca durumu bağlı bulunduğu Bizans imparatoruna bildirdi. Bunun üzerine bölgede bulunan Lahm, Cüzam, Behra, Beli gibi Arap kabilelerinin dahil olmalarıyla birlikte 100 bin kişilik bir Bizans ordusu harekete geçirildi. Taraflar Belka şehrine bağlı Mute bölgesinde karşı karşıya geldiler. Cemaziyelevvel 8 tarihinde gerçekleşen savaşta başta Zeyd bin Harise olmak üzere Hazreti Peygamber'in tayin ettiği bütün komutanlar sırasıyla şehit oldular. Rivayetlere göre Zeyd taşıdığı sancakla düşman saflarını yararak ilerlemiş, bütün vücudu düşman mızraklarıyla delik deşik oluncaya kadar harp ederek kahramanca savaşıp şehit olmuştu. Nihayet Halid bin Velid idareyi ele alarak başarılı bir ricat hareketiyle Müslümanları hezimetten kurtardı. Hazreti Peygamber Zeyd'in yetim kalan oğlu Üsame'yi de aynen babası gibi sevmiş, ona oğlu gibi muamelede bulunmuş ve onu da çeşitli askeri birliklerde komutan olarak görevlendirmiştir. Nitekim vefatına yakın dönemde Suriye üzerine görevlendirdiği ordunun başına getirmek istediği zaman onun komutanlığına itiraz edenlere şu cevabı vermiştir. Onun komutanlığı hususunda dedikodu yapan sizler, aynı dedikoduyu daha önce babasının komutanlığı içinde yapmıştınız. Allah'a yemin olsun o komutanlığa layıktı ve o bana insanların en sevgililerindendi. Bu Üsame de bana ondan sonra insanların en sevgili olanlarındandır. Allah Resulü'nün buradaki ifadeleri onun evlatlığı olarak bildiği Zeyd bin Harise'yi ne kadar sevdiğini açıkça ortaya koyar. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde divan teşkilatını kurmasından sonra belirlediği maaş listesinde Üsame bin Zeyd'e 3500 dirhem maaş verirken, kendi oğlu Abdullah'a ise 3000 dirhem maaş takdir etmişti. Azatlı bir kölenin oğluna kendisinden fazla miktar verilmesinden rahatsız olan halifenin oğlu Abdullah, babasına niçin böyle bir tasarrufta bulunduğunu sorduğu zaman ondan şu cevabı almıştır. Ey oğulcuğum! Zeyd, Resulullah nezdinde babandan daha sevgiliydi. Üsame de yine Resulullah'ın nazarında senden daha sevgilidir. Ben de Resulullah'ın sevgisini kendi sevgime tercih ettim.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Osman bin Affan'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.
3: Hazreti Hüseyin anlatıyor: babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur: barınacağı ev, bedenini örtecek elbise,

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mükerrem varlık, insan. Abdurrahman bin Ebi Bekir'in babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, kişilik değerleriniz ve namuslarınız da aynı şekilde saygındır. Mukaddes bir mekan, mübarek bir zaman, nurun âlâ nur. Hicretten 10 yıl sonra, Zilhicce'nin 9'unda, Arefe gününde, Arafat toprakları binlerce inanmış yüreği misafir ediyor. Allah Resulü öğle sıcağının altında, kızıl devesinin üzerinde, mübarek dudaklarından dökülecek her bir kelimeye dikkat kesilmiş ashabının karşısında duruyor. Hüzünlü yürekler, belki de bu haccımdan sonra bir daha hac edemem buyuran Allah Resulü'nün sözlerini hafızalarına nakşetmek için dikkatle onu izliyor. O gün Rebiya bin Ümeyye'nin yüksek sesle tekrarlayarak kalabalığa duyurduğu ve ashab arasında ağızdan ağza nakledilen o sözler, yüzyıllar sonra onun ümmetinin kulaklarından gönüllerine şöyle akıyor: "Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve haysiyetiniz de aynı şekilde saygındır, dokunulmazdır." Sevgili Peygamberimiz bu sözleriyle cahiliye karanlığından henüz kurtulan insanlara, insanın canıyla, kanıyla, mal ve ırzıyla mukaddes bir varlık olduğunu hatırlatıyordu. İnsanların kim olduklarını unuttukları, kendilerine yabancılaştıkları ve aynadaki suretlerini tanımakta zorlandıkları bir zamanda onları içine düştükleri girdaptan o çekip çıkarmıştı. Beşerin yırtıcılıkta sırtlanları geçtiği, insanın kanını dökmenin, malını yağmalamanın, onurunu ayaklar altına almanın fazilet olarak görüldüğü cahiliye zulmüne o son vermişti. İnsanın atalarından devraldığı soyun, gücün, zenginliğin, asabiyetin ve tüm diğer sahte övünç vesilelerinin hükümdarlığını o bitirmişti. 23 yıl süren nübüvveti boyunca insanoğluna kaybettiği değerlerini kazandırma mücadelesi veren Allah Resulü, veda haccı esnasında da onun sahip olduğu dokunulmaz haklarına işaret etmiş ve insanın saygın bir varlık olduğunu vurgulamıştı. Muhataplarının gönüllerine iyice yerleşmesi için de kutsal sayılan diğer değerleri zikrederek sözlerine başlamıştı. Buna göre insanın kanı, malı ve ırzı tıpkı Zilhicce ayı, Arefe günü ve Mekke şehri gibi saygındı. Kur'an'da ilk 10 günü üzerinde yemin edilen, hakkında Hazreti Peygamber'in salih amelin Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha sevimli olduğu hiçbir gün yoktur buyurduğu Zilhicce ayı, kan dökmenin ve savaşmanın yasaklandığı haram aylar arasındadır ve kutsaldır. Hac ibadetinin gerçekleştirildiği Arafat'ta vakfeye duran hacıların günahlarından arındıkları gün olan Arefe günü de Müslümanlar için özel zamanlardandır. Sevgili Peygamberimizin Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan beldesi olarak nitelediği Mekke, harem yani dokunulmaz bir mekandır. Mukaddes şehir Mekke'de kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, hayvanı ürkütülmez, yetiğine el konulmaz. Hadiste zikredilen tüm bu kutsal değerler gibi, maddi ve manevi kişiliğiyle insan da saygındır. Zira o, en güzel biçimde yaratılan, türlü nimetlerle rızıklandırılan, kainatın hizmetine sunulduğu yeryüzünün en değerli varlığı, Rabbinin yeryüzündeki halifesidir. Bu yüzden insanın yaşama hakkını elinden almak, haksız bir şekilde onun kanını dökmek büyük günahlar arasında zikredilmiştir. Haksız

Kere bir insanı öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi olacağı bildirilmiş ve bu fiili işleyenler için dünyevi ve uhrevi bir takım yaptırımlar belirlenmiştir. Allah Resulü veda hutbesinde cahiliye dönemi adetlerinden olan kan davalarını ayaklarının altına alıp geçersiz kıldığını ilan etmiştir. İnsanın yaşama hakkının yanında hayatını idame ettirebilmesi için mülkiyet edinme hakkı da bulunmaktadır. Ve tıpkı canı gibi malı da dokunulmazdır. Her türlü haksız müdahaleye karşı koruma altına alınmıştır. Bu yüzden İslam hukukunda hırsızlık, gasp, faiz, kumar gibi haksız kazanç şekilleri yasaklanmış, helalinden kazanılan malın helal yollarda harcanmasına dair çeşitli hükümler konulmuştur. Hadiste zikredilen, insanın saygı gösterilmesi gereken dokunulmaz değerlerinden biri de ırz kavramıyla ifade edilen manevi kişiliği ve onurudur. İnsanoğlu sırf insan olma vasfını taşıdığından dolayı saygındır. Irkı, rengi, dili ne olursa olsun tüm insanlar bu hususta eşittir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın kulu olmaları yönünden insanlar arasında bir fark bulunmadığını, üstünlüğün ancak takvada olduğunu bildirmiştir. İnsan bizatihi saygın bir varlık olduğundan dolayıdır ki onun kanını dökme, ona maddi manevi şiddet uygulama, iftirada bulunma, gıybetini yapma, alay etme, küçümseme, taklidini yapma, hatta onunla ilgili eyleme dökülmemiş kötü zanlara sahip olma dahi onun onurunu inciteceğinden yasaklanmıştır. Zira o kainatın göz bebeği, alemin zübdesidir. Onun gönlünü hoş tutmak, onu incitmemek en değerli ibadettir. Çalabın tahtı olan gönlü yıkma, nazargâh-ı ilahi olan kalbi kırma, Kâbe'yi yıkmak kadar büyük bir suçtur. Haksız yere bir insanın onuruyla ilgili ithamda bulunmak, büyük günahların en büyüklerindendir. Allah, kulun her türlü hatasını bağışlar. Ancak kul, ne zamanki kardeşinin şeref ve haysiyetine dokunacak bir iş yaparsa, İşte asıl günah bu olur. Sevgili Peygamberimiz, yeryüzündeki en mükerrem varlığın kendi değerini muhafaza edip onurlu bir şekilde yaşamasına dair hayatın en ince noktalarına varıncaya kadar tavsiyelerde bulunmuştur. İnsanın Rabbine nasıl kulluk edeceği, insanlarla kuracağı ilişkileri, kalbini hastalıklardan nasıl koruyacağı, konuşma, yeme içme, giyinme adabı ve daha pek çok hususta yol gösterici olmuştur. İnsanın onurlu bir varlık olarak hayatta duruşunun, bakış açısının nasıl olacağı ve onurunu kaybetmeden nasıl mücadele edeceği ile ilgili tüm ilkeleri insanlığa sunmuştur. İnsanlığın bu ilkeleri hatırlamaya en çok da mukaddes değerlerinin çiğnendiği, dokunulmaz haklarının ihlal edildiği ve çetin bir onur imtihanından geçtiği bugün ihtiyacı vardır.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in giyim tarzından bahsedeceğiz.

Klasik hadis kaynaklarında kılık kıyafet ve giyim kuşamla alakalı bilgiler Kitab-ül Libas ya da Kitab-ül Zine isimli bölümlerde toplanmıştır. Sözü edilen bölümlerde Peygamber Efendimizin şahsi uygulamaları yanında ashabına yaptığı tavsiyelere yer verilmiştir. Konumuza ışık tutması bakımından öncelikle iki noktaya temas etmek yerinde olacaktır. Peygamber Efendimiz giyinme konusunda çerçeveyi şu şekilde çizmiştir. Ey müminler, gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa, kibir veya gurura kaçmayınız. Peygamberimizin ashabından İbni Abbas da bu konudaki prensibi kendi ifadesiyle şöyle dile getirmiştir. İstediğin gibi ye ve giyin, fakat şu iki şey seni hataya düşürmesin, israf ve kibir. Ashabtan Malik bin Nazla anlatıyor. Ben bir gün Peygamber Efendimizin ziyaretine gitmiştim. Beni bu kıyafet içinde görünce Resulullah Efendimiz sordular. Senin malın mülkün var mı? Evet, var ya Resulallah. Ne gibi mallara sahipsin? Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve arpa, buğday harmanları ihsan etmiştir. Allah sana mal mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimeti ve ikramı bizzat senin üzerinde görünsün. Efendimizin konuyla ilgili hadis-i şeriflerinden şu üç ölçüye ulaşmak mümkündür. 1- İsraftan sakınmak. 2- Giyinmeyi kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak. 3- İçinde bulunduğun sosyal sınıfın imkan ve şartlarına uygun biçimde giyinmek. Burada hatırlanması gereken bir diğer durumsa, giyinmeyi gösteriş vesilesi yapmak ne kadar yanlışsa, eski ve pörsümüş kıyafetler giyerek züht ve takva gösterişi yapmak da o kadar yanlıştır. Her iki davranışın da insanlar arasında isim yapmak ve dikkat çekmek noktasında birleştiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Peygamber Efendimizin giyim tarzına gelince, Efendimiz başına burnus ve kalen süve denen bir külah üzerine sarılmış sarık giyerdi. Üzerine giydiği elbise genellikle iki parça olup üst parçasına rida, alt parçasına izar denirdi. Kamis isimli önü kapalı uzun gömlek giyinmeyi de severdi. Gerektiği zaman bunların üzerine cübbe, aba, bürde gibi isimler verilen hırka tarzında kıyafetler giydiği de olurdu. Ayaklarına nalen adı verilen sandal tipi pabuçla hufeyn denen potin veya mes tipi ayakkabı giyerdi. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Peygamber Efendimizin bütün giyim eşyaları bu parçalardan ibaretti. Bu arada Resulullah Efendimizin herhangi bir renk üzerinde ısrarcı olmadığını da ifade etmek gerekir. Öyle ki beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giydiği bize gelen rivayetler arasındadır. Ancak iklim icabı beyaz rengi tercih etmiş, ashabına da beyaz giymelerini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimizin pamuktan yapılmış giysiler yanında yünden dokunmuş kıyafet giydiği de olmuştur. İpek kumaş kullanmamıştır. Sosyal hayatın gereği olarak Efendimiz gerek cuma ve bayramlarda gerek yerli ve yabancı heyetleri kabul ettiği zamanlarda resmi kıyafet diyebileceğimiz özel bir kıyafet kullanmıştır. Efendimizin giyim tarzından bahsettiğimiz programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

Lakit bin Sabira'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa, insanlara öyle davransın. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş. Çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam. Gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor.

karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle

0: Ve Allah'a sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah

gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.''

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti.

oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam

rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda İslam tarihinde çok özel bir yere sahip olan ve Hulefai Raşidinin, yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifelerinin üçüncüsü olan Hazreti Osman'ı anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Osman Fil vakasından 6 yıl sonra Taif'te doğdu. Kureyş'in en zengin tüccarlarından olan babası Affan, cahiliye devrinde öldü. Annesi Erva binti Kureyş, peygamberimizin halası Ümmü Hakim Beyza binti Abdülmuttalib'in kızıdır. Mensup olduğu Emevi kabilesinin soyu Abdümenaf bin Kusay'da Hazreti Peygamber'in nesebiyle birleşmektedir. Hazreti Osman, Peygamber Efendimiz'den 6 yaş küçüktür. Gençliğinde babasının yanında ticaretle uğraşmış olan Hazreti Osman, İslam öncesinde Mekke'nin önemli tüccarları arasına girmiştir. İslami davetin ilk safhasında Hazreti Ebubekir'in delaletiyle Hazreti Peygamber'in yanına giderek Müslüman olan Hazreti Osman, ilk 10 Müslümandan biridir. Eşraftan olması dolayısıyla İslam'ı kabul edişi Kureyş içinde büyük yankı yapmıştır. Amcası Hakem bin Ebul As onu bağlayıp dininden dönene kadar bağlarını çözmeyeceğini söyleyince şiddetle karşı koymuş, hiçbir zorlama onu dininden döndürememiştir. Hazreti Osman İslam'ı kabul ettikten kısa bir süre sonra Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye ile evlenmiş, İslamiyet'in 5. yılında hanımıyla birlikte ilk kafilede Habeşistan'a hicret etmiş, burada bir yıl kaldıktan sonra Mekke'ye dönmüş, ardından da Medine'ye hicret etmiştir. Hazreti Peygamber Medine'de muhacirlere ev yapmaları için yer tahsis ettiğinde ona Mescid-i Nebevi'nin kendisinin girip çıktığı kapının karşısına düşen arsayı vermiş, Bedir Savaşı'na giderken Hazreti Osman'ı hasta olan kızının başında Medine'de bırakmıştır. Bedir gazvesinin zafer müjdesinin Medine'ye ulaştığı gün Hazreti Osman'ın eşi Rukiye vefat etmiş. Böylece Müslümanlar aynı günde hem zafer sevincini hem de Hazreti Peygamber'in kızının vefatı sebebiyle matemi yaşamışlardı. Hazreti Peygamber, Hazreti Osman'ı daha sonra diğer kızı Ümmü Külsüm'le evlendirmiş, Ümmü Külsüm'ün de 630 yılında vefatı üzerine evlenecek başka kızı olsaydı onu da Osman'a vereceğini söylemiştir. Zatur Rika ve Zühemer gazvelerine çıkıldığında Medine'de Resul-i Ekrem'e vekalet eden Hazreti Osman, Hudeybiye Antlaşması öncesinde Hazreti Peygamber'in elçisi olarak Mekke'ye gitmiştir. Söz konusu bu elçilik günlerinde Mekke'de bulunduğu sırada Kureyş liderlerinin istediği takdirde Kabe'yi ziyaret edebileceğini söylemeleri üzerine Hazreti Peygamber'e izin verilmediği sürece kendisinin de Kabe'yi ziyaret etmeyeceğini bildirerek Hazreti Peygamber'e olan yüce bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Hazreti Osman'ın Mekke'den dönüşünün gecikmesi üzerine kendisini bekleyen Müslümanlar arasında öldürüldü şayiası yayılınca ashabından müşriklere karşı savaşa girmek üzere biat alan Hazreti Peygamber, söz konusu bu biat sırasında "Osman Allah ve Resulünün emrini yerine getirmek için gitmiştir" deyip sağ elini sol elinin üzerine koyarak onun adına biat ettiğini söylemiştir. Hazreti Osman, Tebük seferi hazırlıkları sırasında ordunun teçhizi için başlatılan yardım kampanyasında en büyük yardımı yapan kimsedir. Aynı zamanda Resul-i Ekrem'in vahiy katiplerinden olan Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir zamanında onun da katipliğini ve müşavirliğini yapmıştır. Hazreti Ömer'in de danışmanları arasında yer alan Hazreti Osman, Hazreti Ömer tarafından halife adayı olarak gösterilen 6 kişiden biridir. Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra 3 gün süren görüşmelerin ardından 4. gün sabah namazından sonra biat edilerek halife olarak ilan edilmiştir. Hazreti Osman

0: Osman'ın 644-656 yılları arasında 12 yıl süren halifeliği döneminde İslam orduları İran içlerine doğru ilerleyişini sürdürmüş, Horasan'a etkili ve sürekli akınlar onun zamanında başlamış ve bölgenin büyük kısmı fethedilmiştir. Esterabad, Hemedan ve Kirman alınarak İran fethi önemli ölçüde tamamlanmış, İran'ın güneydoğusunda Belucistan'ın sahil bölgesine kadar ulaşılmış, 651 yılında da bütün İran İslam hakimiyetine girmiştir. Bugünkü Afganistan sınırları içinde kalan Belh, Herat ve Tuz gibi şehirler kısa süre içinde zapt edilmiş, Gürcistan, Dağıstan ve Azerbaycan'ın fethi tamamlanmıştır. Mısır valisi Abdullah bin Saad bin Ebu Ser, Trablusgarp'tan Tunus ve civarına kadar ilerleyerek bölgenin önemli merkezlerinden Subeytıla civarında yapılan savaşta büyük bir zafer kazanmıştır. Suriye ve Mısır valilerinin sahil şehirlerindeki Bizans'tan kalma tersanelerden yararlanarak oluşturdukları deniz gücü sayesinde önemli deniz zaferleri kazanılmış, Kıbrıs 648 yılında barış yoluyla vergiye bağlanmış, 653 yılındaysa o vaktin Kıbrıs idarecilerinin vergiyi ödememeleri sebebiyle 500 gemilik donanmayla 2. Kıbrıs seferi gerçekleştirilerek fethedilen adaya 12 bin asker yerleştirilmiştir. Yine Hazreti Osman döneminden Hulefai Raşid'in döneminin en büyük deniz savaşı yapılmış ve Zatüs Savari adıyla bilinen büyük bir zafer kazanılarak Bizans'ın Doğu Akdeniz'deki hakimiyetine son verilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, fetihler neticesinde gerçekleşen zenginleşmeyle birlikte toplumda lüks ve refahın arttığı Hazreti Osman'ın halifelik dönemi 644-649 yılları arasındaki ilk 6 yıllık başarılı geçen sükunet devri ve halifenin şehit edilmesiyle sonuçlanan İslam tarihinin ilk büyük fitnesinin yaşandığı 650-656 yılları arasındaki karışıklık dönemi olarak iki safhaya ayrılır. İlk 6 yıl içinde yönetimden bazı şikayetler görülse de bunlar probleme dönüşmemiştir. Fakat ikinci dönemin başlarından itibaren etkileri günümüze kadar gelen kanlı bir fitne hareketi başlamış ve bu durum Hazreti Osman'ın şehit edilmesine kadar varmıştır. Müslümanların fırkalara bölünmesinin temelini teşkil eden bu ilk fitne, aynı zamanda İslam tarihinin en ihtilaflı meselesi olma özelliğini taşımaktadır. Fitneyi körükleyen gizli el, Müslümanları bölmeye çalışan Yahudi İbn-i Sebe'dir. İfade ettiğimiz gibi, maalesef Hazreti Osman'ın şehadetiyle sonuçlanan olayların seyri şöylece özetlenebilir. Halifeliğinin ilk yıllarından itibaren Hazreti Osman'ın ve valilerin bazı uygulamaları çeşitli grupların şikayetlerine sebep olmuş, bu şikayetler halifeliğinin ikinci yarısında daha da artmış ve bilhassa halifeliğinin son yıllarında ani zenginleşmenin ardından yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen Küfe ve Basra gibi şehirlerde uygun bir ortam bulmuş, dönemin bazı uygulamaları Kureyş dışındaki kabile liderleri tarafından Kureyş'in tahakkümü olarak görülerek kabilecilik hareketini körüklemek için kullanılmış, bu hareket İran'ın ikinci büyük merkezi Basra'da da yankı bulmuştu. Abdullah bin Sebe tarafından organize edildiği anlaşılan Küfe, Basra ve Mısır'daki muhalif gruplar onun direktifiyle birbirlerine gönderdikleri mektuplarda Hazreti Osman'ı ve valilerini ağır bir şekilde eleştiriyor, onların din kurallarını çiğneyip zulme başvurduklarını ileri sürerek halkı yönetime karşı isyana çağırıyorlardı. Dedikodular artınca Hazreti Osman müfettişler göndererek vilayetlerdeki durumu öğrenmek istemiş, yapılan araştırmalar sonucu Mısır'da muhalifler tarafından yanıltıldığı bildirilen Ammar bin Yasir hariç müfettişler olumlu haberlerle dönmüşlerdir. Buna rağmen söylentilerin devam etmesi üzerine 654 yılı Haç dönüşünde valilerini Medine'ye çağırarak onlarla bir toplantı yapan Hazreti Osman, söylenenlerin bir tertip olduğunu, dolayısıyla endişe edilecek bir durum bulunmadığını ifade eden valilerin çözüm tekliflerini aldıktan sonra işin valilere bırakılması, fitnenin elebaşlarının askere alınmasını, Küfe'deki bazı şahısların tahsisatlarının kesilmesini emretti. Ayrıca olaylara Allah'ın emirleri çerçevesinde çözüm arayacağını belirtti. Valilerine de insanları fitneden uzak tutmaya çalışmalarını ve itidalli davranmalarını tavsiye etti. Ancak bütün bu çabalar ve alınan tedbirlere rağmen olaylar bir türlü yatışmıyor, her geçen gün biraz daha tırmanıyordu. En son 656 yılı Nisan ayında Küfe ve Basra'dan sayıları 600 ila 1000 arasında gösterilen 3 grup hacı kafileleri arasında bölgeye geldi. Mekke yerine Medine'ye yönelen bu gruplar şehir dışında 3 ayrı mevkide konakladı. Bunlar Hazreti Ali, Talha, Zübeyr ve Resul-i Ekrem'in hanımlarıyla görüşerek valiler hakkındaki şikayetlerini aktardılar ve onlardan kendilerini halifenin huzuruna çıkarmalarını istediler. Bu sırada gelişmelerden endişe eden Hazreti Ali, oğlu Hasan'ı göndererek durumdan halifeyi haberdar etti. Aynı günlerde ashabın diğer büyükleri de oğullarını halifeyi korumak üzere görevlendirdiler. Hazreti Osman'ı halifelikten indirmekte kararlı olan asiler, onu savunmak için toplanan Medinelilerin dağılmasını sağlamak ve ani bir baskınla şehirde kontrolü ele geçirmek için bir plan yaptılar ve bulundukları mevkileri terk ederek memleketlerine doğru yola çıktılar. Fakat üç grup halinde farklı istikametlere gittikleri halde Nisan ayı sonlarında ansızın geri döndüler ve tekbirlerle Medine'ye girip Hazreti Osman'ın evini kuşattılar. Halifenin öldürülebileceğini hiç düşünmeyen Medinelilerin çoğu muhasaranın ilk günlerinden itibaren evlerine kapanıp mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadı. Şehirde sayıları oldukça artmış olan işsiz güçsüz bedeviler de isyancılara katılmıştı. Asiler 20 günle 2 ay arasında bir süre devam ettiği söylenen muhasaranın son 10 gününe kadar Hazreti Osman'ın mescide çıkıp imamlık yapmasına göz yumdular. Bu günlerde Hazreti Osman kendisine yöneltilen bütün ithamlara cevap verdi ve birçok meselede onları ikna etmeyi başardı. İsyancılar kuşatmanın son 10 gününde Hazreti Osman'ın evinden çıkmasına izin vermediler. Ona halifeliği bırakmasını, aksi takdirde öldürüleceğini söylediler. Bu tarihten itibaren evine su gönderilmesini de yasakladıkları gibi Hazreti Ali ve Ümmü Habibe'nin su ulaştırma teşebbüslerini de sert bir şekilde engellediler. Asilerin yalnız kendisini öldürmek istediklerini anlayan ve halifeliği bırakmayı da reddeden Hazreti Osman, o sırada kendisini savunmak isteyenleri tehlikeye atmak istememiş, onlardan silah kullanmamaları için kesin söz almıştı. Hazreti Osman'ı savunmak üzere 700 kişinin bulunduğu, izin verilmesi durumunda isyancılara üstünlük sağlayabilecekleri ihtimalinden bahsedilmektedir. Hazreti Peygamber'in hadisi dolayısıyla bu musibetten sonra şehit edileceğini bilen Hazreti Osman, asilere boyun eğmeyi reddetti. Asiler, Hazreti Osman'ın evin etrafındaki muhasaranın son gününde genç sahabilerin savunduğu evin kapısını yakarak bitişikteki evden içeri girdiler ve Kur'an okumakta olan Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Hazreti Peygamber'in İki kızıyla evlenmesi sebebiyle iki nur sahibi anlamında Zinnureyn lakaplı Hazreti Osman'ın hayatına kastedilmiş, olaylar esnasında Hazreti Osman'a kalkan olup onu korumak isteyen hanımı Naile binti Ferah Fisa'nın da parmakları kesilmişti. Rabbimden Müslümanları fitneden, fesattan muhafaza buyurmasını, anlatmakta zorlandığımız böylesi olaylardan bizlere ibret almayı nasip eylemesini diliyorum bu vesileyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte İslam tarihinin çok hüzünlü bir dönemi olan Hazreti Osman'ın hayatını ve şehadetini anlattığımız programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmeyi diliyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kabe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona, Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
3: Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu: Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse, o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

0: Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
9: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.

ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır." buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, "Kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çöp düşünceye kadar dök," dedi. Adam bu defa, "Ben bir solukta suya kanamıyorum," dedi. Resulullah da, "Öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır," buyurdu. Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. "Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir," dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar," dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda "Onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar," buyurdu. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. "O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim?" der. Yüce Allah ona, "Dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun?" diye sorar. O da, "Razıyım ya Rab," cevabını verir. Cenab-ı Hak, "Sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha," buyurunca beşinci de, "Artık razı oldum ya Rab," demesi üzerine Allah Teala, "İşte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir," buyurur. Bunun üzerine o, "Ya Rabbi, razı oldum," der. Bu defa Musa aleyhisselam, "Ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl?" diye sordu. Cenab-ı Hak, "Asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip, başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir," buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.
1: Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak "Vallahi bana borcunu ödemeden veya sana kefil olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım" dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde "Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var, ne de bana kefil olacak birini bulabilirim" diye cevap verdi. Aslında adam borcunu inkar etmiyor, ancak ödemek için kendisine süre tanınmasını istiyordu. Alacaklı şahıs onun teklifini kabul etmeyip kolundan çekti ve doğruca Allah Resulüne götürdü. Borçlu hemen söz aldı. "Ey Allah'ın Resulü, bu adam yakama sarıldı. Bense ondan sadece bir ay süre tanımasını istedim. Fakat o, borcumu ödememi ya da kendisine bir kefil getirmemi isteyerek teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sordu. "Sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun?" Adam, "Hayır, bundan başka bir şey istemiyorum" diye yanıtladı. Resulullah, "O halde ben senin borcuna kefil oluyorum" buyurdu. Borçlu, süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Hazreti Peygamber bu altını nereden bulduğunu sorunca bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü bu altın parçasını kabul etmeyerek onun borcunu bizzat kendisi ödedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir."

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin

0: güzellikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını dostu Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Deveyi sevk etme sorumluluğu Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisindeydi. Lakin bir aksilik oldu. Hizmetçi deveyi kaybetti. Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade bu durumdan haberdar oldu. Oğlu Kays'la birlikte bir deveyi erzakla yüklediler ve Resulullah'a geldiler.
1: Duydum ki yüklediğiniz deve kaybolmuş ey Allah'ın Resulü. Böyle olmasına gerçekten çok üzüldüm. Buna karşın sizden bir ricam olacak. Eğer kayıp devenin yerine getirdiğimiz deveyi kabul ederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz.
0: Sa'd bin Ubade'nin bu teklifi Allah'ın elçisini çok duygulandırdı. Karşısında duran Sa'd'a baktı ve Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi dedi.
1: Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır.
0: Sa'd'ın bu sözleri karşısında Hazreti Peygamber sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiş dedi.
1: Allah'ım Resulünün bu güzel sözlerine beni layık gördüğün için sonsuz şükürler olsun sana.
0: Sa'd peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi.
2: Ey Allah'ın elçisi! Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu.
0: Bunun üzerine Kutlu Nebi, insanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

İslam'a adanmış bir ömür. Ümmü Seleme radıyallahu anha. Kimin başına bir musibet gelir de Allah Teala'nın emrettiği gibi biz şüphesiz

Mahzum oğulları kabilesine mensuptu. Resulullah'ın halasının oğlu olan eşi Ebu Seleme ile birlikte cahiliye toplumunu İslam'ın nuruna çağıran Hazreti Peygamber'in davetine uyarak ilk Müslümanlardan olmuş, müşriklerin hedefi haline gelmişlerdi. 5 yıl boyunca türlü eziyetlere katlandıktan sonra çareyi Habeşistan'a göç eden ilk Müslüman gruba katılmakta buldular. Birkaç ay sonra Mekkeli müşriklerin Müslüman oldukları haberi üzerine heyecanla geri döndüklerinde hayal kırıklığına uğramışlardı. Zira müşriklerin baskısı daha da artmıştı. Resulullah daha kalabalık bir grubu dinlerini rahatça yaşayabileceklerini tecrübe ettiği Habeş yurduna gönderdiğinde Ümmü Seleme ve eşi deniz aşırı bu zorlu yolculuğa çıkmaya tekrar talip oldular. İnançlarını serbestçe yaşayabilmenin huzuru, gurbetin acısını bir nebze unuttursa da bir müddet sonra yine memleketlerine döndüler. Birinci Akabe biati ve sonrasındaki gelişmeler müminler için yepyeni bir ümidin habercisi olmuştu. Ümmü Seleme ve eşi yaşamlarını bu defa Medine'de devam ettirmek üzere oğulları Seleme ile birlikte yola koyuldular. Ne var ki Ümmü Seleme'nin ailesi kızlarının hicretine müsaade etmemiş, Ebu Seleme'nin ailesi ise oğulları Seleme'yi sahiplenerek onu annesinden almışlardı. Böylece Ebu Seleme yolculuğuna yalnız devam ederken Ümmü Seleme yıllarca çektiği sıkıntıların üzerine eşinden ve evladından ayrılmanın acısı eklenmiş halde Mekke'de kaldı. Gözyaşlarıyla geçen bir yılın nihayetinde oğluyla birlikte hicretine izin verilince uçsuz bucaksız çölde yalnız başına yola çıktı. Böylece Habeşistan'a hicret eden ilk hanım olarak bilinen Ümmü Seleme, Medine'ye yalnız başına hicret eden ilk hanım olarak da tarihe geçti.

Huzurlu Medine toplumunda ailesiyle yeni bir hayat kuran Ümmü Seleme'nin 3 çocuğu daha oldu. Yıllardır özlemini çektiği mutlu yaşantıya nihayet kavuşmuştu ki Ebu Seleme, Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın etkisiyle hayatını kaybetti. Bu olayla bir kez daha sarsılan Ümmü Seleme, isyana kapılmayıp sabırla Resulullah'tan öğrendiği "Biz şüphesiz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz. Allah'ım, musibetimin ecrini bana ver, bana kaybettiğimden daha hayırlısını ver" sözleriyle dua ediyor, bir yandan da şöyle diyordu: "Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki? 4 çocuklu dul bir hanımdı. Müminlerin annesi olarak mükafatlandırılacağını tahmin bile etmemişti." Hicretin 4. yılı Şevval ayında Resulullah'la evlenen Ümmü Seleme, ömrü boyunca ona hayırlı bir eş oldu. Hayber, Taif gibi pek çok seferde kendisine refakat etmenin yanında, Hudeybiye Antlaşması'nın oluşturduğu gergin havanın dağıtılmasında da Resulullah'ın en büyük destekçisiydi. Tebliğ görevinde de yalnız bırakmamıştı onu. Zaman zaman hanımlara imamlık yapmış, gerek kendi sorduğu sorular, gerekse mümin hanımlara aracı olarak Resulullah'a ilettiği mevzular vesilesiyle müminlere dini bilgilerin öğretilmesinde öncü rol üstlenmişti. Hatta bazı ayetlerin onun sorduğu sorulara cevaben indiği nakledilmiştir. Yıllarca birlikte olduğu, dünyevi ve uhrevi hayatını kendisiyle şekillendirdiği eşini kaybettiğinde ise yüreğini derin bir hüzün kaplamış, kazma seslerini duyuncaya kadar Hazreti Peygamber'in vefat ettiğine inanamamıştı. Resulullah'ın ilim ve terbiyesinde yetişerek dini ilimlerde derinlik kazanan Ümmü Seleme validemiz, onun vefatından sonra da müçtehit kimliğiyle inananlara yol göstermiş, naklettiği hadislerle Ashabül Mi'in 200 ila 1000 hadis rivayet eden sahabiler arasında yerini alarak nebevi rehberliğin nesiller boyu insanlığı aydınlatmasına katkı sağlamıştır. Yaşamı ve dini uğrunda gösterdiği fedakarlıklarla inananlar için örnek bir şahsiyet olan validemiz, Hicret'in 62. yılında

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir."

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.
1: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi. Allah'ım hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم.
0: Siz bana kendinizde 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler. Yalana başvurmaz. Sözünün eridir. Emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur. Harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İnsan güvenmek ister. Emin olmak rahatlatır kalbi. Ama an gelir en güvendiği yerden incinir. Aldanır bir sözle, bir bakışla, hatta bazen susarak bile aldanır. Bundandır kalbe yüktür aldatmak. Aldatıldığını kalbiyle anlar insan. Bir şey eksilir içinden. Söz yerli yerindedir belki ama yabancıdır. Bakışlar kaçar, cümleler ağırlaşır. Güven dediğimiz o ince cam çatladığını ses çıkarmadan belli eder. Aldatmak bir kalbi karanlıkta bırakmaktır. Bilerek ya da bilmeyerek. İnsanın içindeki aydınlığı kısmaktır. Oysa kalp hakikati sever, yalana alışmaz, eğriliği.

0: diye yer açmaz, sessizleşir sadece, kırıldığını bağırmadan anlatır. Yüzyıllar evvelden uyarır bizi Efendimiz. Bizi aldatan bizden değildir. Müslüman biri Müslüman kardeşini aldatamaz, anlarız. Biliriz, anlarız ama bilmekle yaşamak arasında ince bir mesafe vardır. Müslüman güvenilen insandır. Yanına gelindiğinde kalbi daraltmayan, ardı dönüldüğünde endişe bırakmayandır. Çünkü iman sadece inanmakla sınırlı kalmaz. Davranışa siner, dile yansır, niyette görünür. Sözle niyet arasına mesafe girmesin diye, kalp, dil ve davranış aynı istikamette yürüsün diye, zorladığı için değil, insanı incitmesin diye aldatma. Aldatmak ağır bir yüktür. Sadece karşındakinin kalbine değil, insanın kendi vicdanına da çöker. Kalp bozulursa söz süslenir ama içi boşalır, el uzanır ama şefkat taşımaz. İnsan karşısındakini kandırdığını sanırken aslında kendi vicdanını yaralar. Aldatmanın olduğu yerde huzur barınmaz, bereket çekilir, samimiyet incinir, insan kendine yabancılaşır. Oysa mümin yükünü hafifleten insandır. Yanına gelince iç ferahlatır, söz verdi mi tutar, susarsa incitmez. Onun varlığı bir sığınak gibidir. İnsan orada kandırılma korkusu taşımaz. Din kolaylıktır. Çünkü insanı ikiyüzlülüğün ağırlığından kurtarır. Doğru olmayı bir yük değil, bir huzur haline getirir. Ve öğretir ki, doğruluk insanı yoran değil, kalbi dinlendiren bir ahlaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

0: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın," buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti." Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müferridun öne geçti," buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir?" diye sordular. "Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır," buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi ve "Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim." dedim. Kalktı, suyu idareli kullanarak abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı. Secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi." diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp, "Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır," dediğini gördüm.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.''

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş, Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim."

0: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Ebu Zer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi en güzel bir şekilde anlatan bir kitabı okuyoruz. Kitabımızın müellifi Kadı İyaz, büyük İslam ulemasından biri. Hala birinci bölümdeyiz. Birinci bölümün üçüncü ismindeyiz.

Atam İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Ben Atam İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Hani Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile beraber Kabe'yi inşa ederken, Kabe'yi yeniden yaparken demiştik ki Allah'ın burada yaşayacak insanlara bir peygamber gönder. Demişti, işte ben o peygamberim diyor peygamber. Atam İbrahim'in duası. Ve dişaretü İsa ibn-i Meryem. Meryem oğlu İsa'nın da müjdesi. Ben Allah'ın kulu. Dedem İbrahim Aleyhisselam'ın duası. İsa'nın da müjdesi. İsrailoğullarına Hazreti İsa şöyle demişti. Ben, benden sonra gelecek olan Ahmet adındaki peygamberi size müjdelemek için Allah tarafından gönderildim, görevlendim. Hazreti İsa böyle söylüyor. Hazreti İsa ne söylemiş? Hristiyanlar ne alemde? Ben size benden sonra gelecek olan, adı Ahmet olan bir peygamberi müjdelemek için gönderildim. Bir haberci olarak gönderildim. Ey insanlar, yakında bir peygamber geliyor. Haberiniz olsun, ona iman edin diye Allah-u Teala'nın gönderdiği, görevlendirdiği bir insanın diyor. İşte Resul-i Kibriya Efendimiz böyle bir peygamber. Rabbim şefaatine nail etsin. Ve an İbni Abbas'in kale, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüme şöyle dedi. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu İbni Abbas diyor ki, Efendimizin değerini anlatırken, اِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَ مُحَمَّدًا sallallahu aleyhi ve selleme عَلَى اَهْلِ السَّمَاءِ. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gök ehlinden yani meleklerden üstün tutmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam meleklerden de üstündür diyor İbn Abbas. Peygamber Efendimiz'i kendisine hayır dua ettiği, alim olması için dua ettiği bir insandır İbn Abbas. Öyle söylüyor. Demek ki Allah Teala Peygamber Efendimiz'i meleklerden de üstün tutmuştur. Ve alel enbiyai salavatullahi aleyhi salavatullahi ve selamuhu aleyhi. Hatta Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Diğer peygamberlerden de üstün tutmuştu. Demek ki Allah Teala bizim peygamberimizi hem meleklerden üstün tutmuş hem diğer peygamberler. Onun için biz Seyyidül Enbiya diyor. Peygamberlerin efendisi diyor. Sultanı Rusul diyor. Resullerin sultanıdır. Sultanı Resul değil. Bazıları böyle söylüyorlar. Hayır. Resul teki. Rusul cemi, çoğu. Sultanı Rusul peygamberleri sultan. Onlardan da üstün tutmuştu Efendimiz'i. Kalu İbn Abbas'a sordular. Şema fadluhu ala ehli semai. İbn Abbas'ın yanında bulunan kimseler ona diyorlar ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in meleklere üstünlüğü nedir? Neden melekler demiştiniz? Kale İbn Abbas dedi ki innallahi taala kale li ehli's semai. İbn Abbas bu soruya Enbiya suresini 29. ayeti kerimesini okuyarak cevap ver. Allah Teala meleklere şöyle buyurdu. Estağfirullah. Ve men yekul minhum inni ilahum min duni fezalike nezzihi cehennem kezalike nezzih dalimi. Kim şöyle derse, Allah gibi ben de bir ilahım derse, bir insan ortaya çıkıp Allah gibiden de bir ilahım derse, onu cehenneme atarız. Biz zalimleri işte böyle cezalandıracağız. Allah Teala böyle buyuruyor diyor. Ve sonra diyor ki, ve kâle li Muhammed diyor.

Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de şöyle buyurmuş Estağfirullah. İnna fetahna leke fethan mübîlâ. Liyagfira leke Allahu mâ teqaddeme min zenbike ve mâ teahhara. Fetih suresinin birinci ve ikinci ayeti kerimeleridir bu okuduğumuz ayetler. Bu ayeti kerimelerde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Resulüm, Efendimiz'e hitabe böyle buyurdu. Ey Resulüm, biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Apaçık bir fetih yolu açtık. Yani sen Mekke'yi fethedeceksin. Tabii daha başka fetihler de var. İnsanların gönlünü fethedeceksin. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacaktır. Efendimiz'e de böyle buyurdu. Bu meleklere üstün olduğunu, Peygamber Efendimiz'in meleklere üstün olduğunu göstermektedir buyuruyor. Allah Teala Peygamberimize böyle bir lütufta bulundu, fazilet lütfetti. Kalu İbn Abbas'ın yanında bulunanlar dediler ki "Lema fadluhu alel enbiyai?" Peygamber Efendimizin diğer peygamberlere olan üstünlüğü nedir? Neden dolayı diğer peygamberlere üstündür diye sordular. Kale Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki İnnallâhe Teala kale. Allah Teala İbrahim suresinin 4. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor dedi yanında bulunan kimselere İbn Abbas bu sorularına cevap vermek için. Diğer peygamberler hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştu bu soruda. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِدِسَانِ قَوْمِهِ لِيُوَيِّنَ لَكَ. Biz her peygamberi kendi milletime gerçekleri iyice anlatsınlar diye o milletin diliyle gönder. Hangi millete peygamber gönderdiyse o milletin diliyle. Onların içinden birini gönderdiği için tabii ki onların diliyle onlara hitap etti. Araplara Arapça olarak hitap etti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa Latince olarak yahut o günün dili neyse daha başka şeyde. Hazreti Musa aynı şekilde. Hazreti İbrahim aynı şekilde. Kendi milletinin diliyle onlara hitap etti. Ve kâle li Muhammedi. Allah Teala bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a da şöyle buyurdu. Estağfirullah. Ve mâ erselnâke illâ kâfeten linnâs. Farkı görüyorsun. Sebe suresinin 28. ayeti kerimesidir bu. Bu ayeti kerimede bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme şöyle hitap ediyor Allah Teala. Biz seni bütün insanlara peygamber gör. Daha önceki peygamberler kendi kavimlerine gönderilmişti. Hangi kavme gönderdiyse o millettendi o peygamber. Ve sadece onlara hitap ediyor. Mesela Hazreti Yunus aleyhisselam aşağı yukarı 100.000 kişilik ki en büyük peygamberlerden biri yani hitap ettiği insanlar itibariyle de böyleydi. 100.000 kişilik aşağı yukarı bir kitleye hitap ediyor. Şimdi Efendimiz ne görüyor? Bana peygamberler gösterildi. Öyle peygamberler gördüm ki kendisine bir kişi inanmış. Öyle peygamber gördüm ki 3 kişi, 10 kişi inanmış. Sonra gördüm ki muazzam bir kalabalık var. Bu hangi peygamber diye sordu. Dediler ki bu sensin. Arkadakiler de senin ümmetindir. Sevgili kardeşlerim demek ki bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara peygamber olarak. Çünkü artık peygamber gelmeyecek. Bitti. Yeni bir peygamber gelmeyecek. Takriben 1500 sene önce bitti bu iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kıyamete kadar gelecek insanlara peygamber olarak gönderiyor. Onun için de onun ümmetinin sayısı hesapsız. Diğer peygamberlere üstünlüğü de budur işte diyor ya.
Çünkü diğer peygamberler kendi kavimlerine gönderildi. Bizim peygamberimiz bütün insanlığa. وَاَنْ خَالِدِ اِبْنِ مَعْدَانَ اَنْ مَنَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا Tabi'in alimlerinden hem muhaddis hem fakih, aynı zamanda da zahit bir alim var. Halid bin Mada. Şimdi okuyacağımız hadisi o rivayeti bu. Ashab-ı kiramdan bazıları bu hadise göre Fahri Alem Efendimiz'e şöyle dediler. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah ehbirna an nefsike. Ya Resulallah bize kendini anlat. Bize kendinden bahset. Kendin hakkında bize bilgi ver dediler. Ve kad ruviye rahvuhu an Nebi Zer ve Şeddad bin Nevs ve Enes bin Malik radıyallahu anh. Şimdi okuyacağımız bu hadis-i şerifin bir benzerini ashab-ı kiramda Ebu Zer el-Gıfari de rivayet etmiş, Şeddad bin Nevs de rivayet etmiş, Enes bin Malik radıyallahu anh de rivayet etmiş. Allah hepsinden razı olsun. Pekala ne? Bize kendini anlat dedikleri vakit Efendimiz buyurdu ki pek anlatayım size. Ene daveti ilrahi biraz önce okuduğumuz şeyi söylüyor. Ben atam İbrahim'in duası. Yani kavlehu Rabbena ve ba'as fihim mesulem min. Bakara suresinin 129. ayeti kerimesinde anlatıldığı üzere Allah Teala'nın anlattığına göre İbrahim Aleyhisselam şöyle dua ediyor. Ey Rabbimiz onlara yani benim buraya yerleştirdiğim ailemelerinden sonra edilecek insanlara içlerinden bir peygamber gönder. İşte böyle dua etmişti. Hatırlarsınız Hazreti İbrahim hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i daha bebek olan İsmail'i getirdi. Mekke'ye yerleştirdi. Kimse yok orada. Tek bir fert yok. Ve orada dua etti. Ya Rabbi işte burayı bereketli kıl. Buraya insanlar gelsinler. Onlara bol rızık ver. Falan diye dua etti. Ve onlara ya Rabbi içlerinden bir de peygamber gönder diye dua etti. İşte o duada kendisinden söz edilen peygamber benim diyor Efendimiz. Ve beşşere bi İsa veya büşra ve büşra İsa. Başka bir nüshada böyle beşşere diyeniş. Meryem oğlu İsa'nın da müjdesi. Yani Meryem oğlu İsa ben müjdeledi biraz önce okuduğumuz gibi. Yani benden sonra bir peygamber gelecek. Onun adı Ahmet'tir diye beni müjdeledi. Şöyle demişti. Ben size benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi müjdelemek için gönderiyor. İşte İsa'nın müjdelediği peygamber benim diyor. Ve şunu ilave ediyor Efendimiz. Ve ra'et ümmi hine hamelet'i ennehu harace minha nurun eda'e lehu kusuru büsra min ardışa. Annemin bana hamile kaldığı zaman, annem Hazreti Amine'nin bana hamile kaldığı zaman vücudundan bir nur çıktığını görmüş anne. Peygamber Efendimiz böyle anlattı. Annem bana hamile kaldığı vakit vücudundan bir nur çıkmış. Onu görmüş anne. Bu nuru Suriye'nin Busra şehrindeki sarayları aydınlattığını görmüş. Hem bir nur çıkıyor vücudunda hem de Hazreti Amine'nin gözlerinin önüne Suriye, Busra şehri geliyor, getiriliyor. Ve o şehri o nurun aydınlattığını görmüş. Busra'nın şimdiki adı Havram. Suriye hududları içerisinde. Busra'nın Havram şehri ki Suriye'nin güneyinde. Dımaşk'a 124 kilometre uzaklıkta bir şehir bu. Efendimiz peygamber olmadan önce de ticaret yaptığı zaman iki kere gitmiş o şehir. Busra, Havra şehrine iki defa seyahat etmiş.
kendisini anlat demişler diye şöyle anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vestürdü.

Tu fi beni Sa'd ibn Bekir. Benim ilk çocukluğum, yani süt emme çağım, Sa'd ibn Bekir oğullarına arasında geçti. Yani süt annesi Hazreti Halime bu kabileden, Beni Sa'd kabilesindendi. Sa'd ibn Bekir diğer adıyla. Benim çocukluğum orada geçti. Bir başka hatırasını anlatıyor. Buyuruyor ki, ve beyna ene ma ehin li kalfe büyütime ner'a buhmen lena iz ca'e racülâni aleyhime siyâbun bîd. Bir gün süt kardeşlerimden biriyle evimizin arka tarafında koyunlarımızı otlatıyorduk diyor. Hani Hazreti Halime'nin kocasının koyunlar. Bizim dediği o ya. Bir gün evimizin arka tarafında süt kardeşlerimden biriyle koyunlarımızı otlatıyordu. O sırada yanına iki adam geldi. Adamların üzerinde bembeyaz elbiseler. Ve fi hadisim ahir selâ süreceğim. Başka bir hadiste şu ilave var. O gün yanıma üç kişi geldi diyor. İki melek değil, üç melek. Demek ki diğer rivayette böyle naklediliyor. Tabii bu Efendimizin anlatışına göre değil de bazı sahabiler onu iki diye anlamış. Efendimizden bunu duyanlar. Bazısı üç kişi olarak anlamışlar. Bir tastin min zehedin memluetin memluvetin selcen ve hazani feşakka batnim. Ellerinde altın bir tas vardı. O iki veya üç kişinin elinde altın bir tas vardı. Bu tasın içi karla doluydu. Beni tuttular, karnımı yardılar. Manevi ameliyat. Meleklerin muhtelif zamanlarda yaptığı ameliyatlardan biri. Mesela miraca çıkacağı vakitte orada göreceği olağanüstü hadiseleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi şerifi dayansın diye bir ameliyat da o zaman geçirdi. Öyle ya, Allah Teala ile konuşacak. Kolay bir şey mi Celle Celaluhu? Muazzam şeyler görecek. Kolay bir şey mi? Bu ameliyat niçin? Peygamberliğe hazırlık için. Melek gelecek, vahiy getirecek. O vahiye dayanmak kolay mı? Ona hazırlık yapıyor. Demek ki bir insanın normal kalbi bunu kaldıracak güç dedik. O sebeple manevi ameliyattan geçiriyor. Karnımı yardıma. Kâle fî gayri hazel hadis. Sultan-ı Resul Efendimiz biz başka hadise göre şöyle buyurdu. Min nehri ila meraki batni. Göğsümden başlayıp karnının altına kadar yardılar. Kalbini çıkartmak için göğsümden başladılar. Karnının altına kadar yardılar. Sümmestahraca minhu kalbi feşakkâbı. Oradan kalbini çıkardılar. Onu ikiye ayırıyor. Estahraca minhu alebeten sevdâe ve tarahâhâ. Kalbimin içinden de siyah bir kan pıhtısı çıkarttılar ve onu attı. Kalbini ikiye yardılar. Kalbimin içinden bir siyah kan pıhtısı çıkarttılar ve onu kaldırıp attılar. O zaman melek Peygamber Efendimiz'e şöyle diyor. Bu senin şeytandan olan nasihin. Ya artık sana şeytan dokunamayacak. Eğer bu burada dursaydı şeytan sana tesir edecekti. Ama bundan sonra artık sen hiçbir şekilde şeytan etkilemeyecek. Sümme gassela kalbi ve batni lizalike selci hatta en kayar. Sonra o getirdikleri karla kalbimi yıkadılar. Karnımı yıkadılar. Nasıl bir karsa o. Kalbimi tertemiz yaptılar. Büyük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbimi böylesine temizledim. Sümme tenavele ahaduhuma şeyen ve izâ bi hâtemin fî yedihî min nûrin yehârun nâziru dûnehû. Meleklerden biri tıpkı ameliyat

yapan doktorlar gibi. Diğerinden bir şey aldı. Demek ki biri yardımcılık yapıyor mu? Aldığı bu şey görenleri hayrete düşüren nurdan bir mühür. Melek ona nurdan bir mühür veriyor. Ameliyatı yapan meleğe nurdan bir mühür veriyor. Fehateme bihi kalbi femtele'e imanen ve hikmete. O nurdan mühürle kalbimi kapattı diyor. Yarıldıydı ya kalp. Oranın kapatılması gerekiyor. Kalbimi kapattılar, mühürlediler. Ve yine o nurla kalbimi iman ve hikmetle doldurdular. İçindeki o siyah kristiği attılar. Kalbimin içine iman ve hikmet doldurdular. Hikmet nedir sevgili kardeşlerim? Gerçekleri bilme, anlama, doğru karar verme kabiliyeti demektir. Gerçekleri bilme, anlama, verdiği kararları sabitli bir şekilde verme kabiliyetine hikmet diyoruz. Onunla doldurdular diyoruz. Sümme e'adehu mekânehu ve emerrel âsaru yedehu alâ mefriki sadri felteb. Daha sonra melek kalbimi yerine koydu. Diğer melek ise elini göğsümün üzerinde gezdirdi. O zaman göğsüm kapanıverdi. Böyle bilgi daha var. Göğsüm kapanıverdi. Ve fi rivayeti, bir başka rivayette de şu farklılık var. İnne Cibri'yle kale, Cebrail aleyhisselam dedi ki, Haldun veki'un ey şedidül fihi aynani tubsirani ve üzünani tesmuan. Bari Kainat Efendimiz bu farklı rivayete göre şöyle duyuruyor. Cebrail şöyle dedi. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem son derece sağlam bir kalp var. Kalbi hakkında fikir beyan ediyor. Muhammed de son derece sağlam bir kalp var. Bu kalbin içinde iki göz var. Böyle diyor. E demek şart. Biz bunun izahını yapamıyoruz da. Kalbin içinde demek ki gerçekleri gören ki göz demek olmalı. Hakikatleri gören. Bu gözler gerçekleri görür. Bu kalpte iki de kulak var. Onlar da hak sözleri duyar. Böyle denir. İki göz var. Hakkı görür, gerçekleri görür. Ve kalbin içinde iki de kulak var. Hakkı duyar. Hak olan, gerçek olan sözleri duyar. Efendimiz devamı buyuruyor. Sümme kâle ehadhumâ lisâhidihî. Meleklerden biri ötekine dedi ki, zinhu bi'aşvetin min ümmetihî. Muhammed'i, demiş melek sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden 10 kişiyle tart bakalım. Demek ki bir kefe gibi bir şey var. Tartı gibi bir şey var. Taşkül gibi. Ümmetimden 10 kişiyle tart bakalım. Ümmetinden 10 kişiye denk gelecek mi? O ağırlıkta var mı bakalım? Fevezeneni bihim ve racahtu. Beni 10 kişiyle tarttılar. Hepsine ağır geldi. 10 kişiden daha ağır. Sümme kâle zinhu bimiyekin min ümmetihi ve vezeneni dihim fe vezentı. Sonra melek dedi ki onu ümmetinden 100 kişiyle tart. Bu defa ümmetinden 100 kişiyle. O nasıl tartıyor? Biz bunu bilemiyoruz zaten. Şu işi anlamadığımız gibi yani kalp nasıl yarılır? Efendim o da göğüs nasıl yarılır? Oradan kalp nasıl çıkarılır? Nasıl manevi ameliyat yapılır? Onu bilmediğimiz gibi nasıl tartıldığını da bilemiyoruz. Ama Efendimiz bunları, bu konuşmaları duymuş ve zapt etmiş, öğrenmiş. Benim ümmetimden 100 kişiyle tarttı, ben onlardan da ağır geldim. Sümme kâle, melek dedi ki bu defa, zinhu bi elfil cünümmetihi fe vezeneni bihim fe vezentu. Melek konuşmaya devam etti ve dedi ki diyor Efendimiz, onu ümmetinden 1000 kişiyle tarttı. Beni 1000 kişiyle tarttı,
onlardan daha ağır. Rabbim ona nasıl bir güç kuvvet vermiş ki, nasıl bir sağlam beden vermiş ki, mükemmel, her bakımdan mükemmel. Sümme kâle, sonra melek dedi ki, dahu anke, felev vezentehu bi ümmetihi levezeneha. Melek arkadaşıma dedi ki, tamam bırak artık, tartma. Onu bütün ümmetiyle tartsan hepsine ağır gelir. Hepsinden daha ağır basır. Vazgeçti. Böyle de bir iş yapıldı diyor böyle iş. İşte bizim Efendimiz böyle bir mübarek peygamber. Hiçbir insanla mukayese edilemeyecek bir peygamber. Esasen hiçbir peygamberle de mukayese edilmeyecek muazzam bir peygamber. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Kur'an-ı Kerim ayeti bu. Estağfirullah. Ve ma erselnake illa rahmeten lilal. Bunu Allah Teala böyle anlatıyor mu? Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bu Peygamber Efendimiz'in sözü de değil. Cenab-ı Hakk'ın sözü ve Kur'an-ı Kerim'de var. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan, onun hakkında başka bir şey istemeye gerek yok. Yeter bu işte. Kale fil hadisil ahar. Bu konuda başka bir hadisi şerif var. O hadisi şerifte şu bilgi var. Sünne dannuni ila sudurihim ve kabbelu re'si ve ma beyna ineyye. Daha sonra bu melekler beni kucakladılar, bağırlarına bastılar, başımdan ve iki gözümün arasından öptüm. Demek onlar da onu koklayıp sarmak istemişti. Bu fırsat bulunur mu gider? Alemlere rahmet olan bu peygamberi böyle kucaklamak, dokunmak, varken bırakmak mümkün mü? Sümme kalu, sonra bana dediler ki, melekler bana dediler ki, ya Habib, ey Allah'ın sevgilisi, lem tura, korkma, korkma. İnneke lev tedri ma yuradu bike minel hayri lekarrata aynake. Ey Allah'ın sevgilisi, sakın korkma. Şayet Cenab-ı Hakk'ın senin için ne kadar çok hayır ve iyilik arzu buyurduğunu bir bilseydi, Cenab-ı Hakk'ın senin için ne kadar çok iyilikler, hayırlar murad ettiğini bir bilseydin, gözlerim aydın olurdu, çok sevinirdim. Bir bilseydi, sana neler verecek, senin için Rabbim neler hazırladı, bunları bir bilseydin çok mutlu olur. Ve fi lakiyeti hazel hadisi min kavlihim, ma ekraneke alallah, innallaha ma'ake ve melaiketehu. Bu hadisin devamı da vardır. Buna göre melekler Resul-i Ekrem Efendimiz'e şöyle dediler. Ah, sen Allah katında ne kadar değerli olduğun bir bilseydin. Melekler böyle demiştir. Ah, sen Allah katında ne kadar değerli, ne kadar sevgili, ne kadar aziz bir peygamber olduğunu bilseydin. Allah'ın katından ne kadar değerli, ne kadar aziz, ne kadar kıymetli olduğunu bir bilseydin. Allah da seninle beraberdir. Allah'ın melekleri de seninle beraber. Böyle müjdelemiş. Kemâ huve illâ en velleye annî ve keennemâ erel emra muayyenete. Melekler oradan gidince, yanımdan ayrılınca, işin aslını, yani peygamber olduğumu gözlerimde görmüş gibi oluyor. Melekler gittikten sonra demek ki kendine geliyor peygamberiniz. Öyle ya, müthiş bir ameliyat geçiriyor. Melekler gittikten sonra peygamber olduğumu gözlerimde görmüş gibi oldum. Haklılığı hissettim. Evet sevgili kardeşlerim, Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir peygamberdir. Burada kalalım sevgili kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Çocuklarımızı, torunlarımızı,

0: yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Bizi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
9: Kimin muhaciriyiz? Ömer bin el-Hattab'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Her şeylerini arkalarında bırakıp yollara düştüler. Varlıklarını terk edip yokluğa talip oldular. Kendi memleketlerinin sakinleri iken başka bir diyarda muhacir olmayı tercih ettiler. Onlar artık Allah ve Resulü uğruna çıkılan kutlu bir göçün kahramanlarıydılar. Ancak şüphesiz onlar için vatanlarından, ailelerinden, evlatlarından ayrılmak kolay değildi. Öyleyken vatanlarını terk edip en sevdiklerinden ayrılmayı göze almalarının sebebi neydi? Neydi Allah Resulü'nün dudaklarından çok sevdiği Mekke'si için "Senden zorla çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim" sözlerinin dökülmesine sebep olan? Hazreti Ebu Bekir mağarada Süreka'yla, Hazreti Ali ise Resulullah'ın yatağında en azılı düşmanlarıyla karşılaştıran sebep neydi? Yiğitlerin cesaretini sınayan, en cesur olanların kalplerine korku düşüren, Rahman'ın muhacirlerinin ise ancak imanını artıran hicret kimin içindi? Allah ve Resulü uğruna yola düşenler için hicret bir milat, zamana düşülen bir işaretti. Artık onlar için zaman hicretten önce ve sonra olarak ikiye ayrılmıştı. Hicretle İslam'ın muhacirleri Resulullah'ın ayak izlerini takip ederek Yesrib'i, medeniyetin merkezi Medine eylemişlerdi. Peki Mekke'den Medine'ye yol alan herkes hicrete bu anlamı yüklemiş miydi? Rahman'ın muhacirlerinin gözünde bir peygamber ibadeti olan hicret, aralarından bir kişi için sadece bir göçten ibaretti. O, Mekke'den Medine'ye sevdiği bir kadına kavuşmak, onunla evlenebilmek için göç etmişti. İlk Müslümanlardan ve ilk muhacirlerden olan Ümmü Kays bin Mihsan, Medine'ye hicret edince, onunla evlenmek amacını taşıyan bir sahabi de onun ardından Medine'ye gitmişti. Hicretinin gayesi Ümmü Kays olduğundan, bundan böyle ona Ümmü Kays'ın muhaciri denilmişti. Rivayete göre bu olay üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir. Sevgili Peygamberimizin bu mübarek sözleri bugün muhataplarına şu soruları hatırlatıyor. Kimlerin, nelerin muhaciriyiz bugün? Hicretimiz kimin için? Adımlarımız kimin izini takip ediyor? Kimin için gece gündüz demeden yollara düşüyor, yolculuğun zahmetine katlanıyor, cefasını çekiyoruz? Yolculukta döktüğümüz terler kimin uğruna? Para mı, güç mü, itibar mı, aşk mı, şöhret mi? Yoksa rızaullah mı menzilimiz? Hakka mı, batıla mı, kesrete mi, vahdete mi dönük yüzümüz? Yolculuğumuz nereye, nereye gidiyoruz? Daha da önemlisi, hicretimiz esnasında niyetimiz ne, kalbimizde ne taşıyoruz? Kalbimizde taşıdığımız niyete göre yolculuğumuz kutlu bir göç, bir destan, ihlasın, sadakatin, kulluğun bir ifadesi olabilir. Çünkü bütün davranışlara anlam katan, onları Allah katında değerli kılan niyetlerdir. Niyetler, amellerin ruhudur. İnsanın bu ruhu hissetmesi ise ancak kendisine yaklaşmasıyla, içine, özüne, gönlüne bakmasıyla mümkündür. Eğer kişi kendisine yabancılaşmamışsa, aynadaki suretini hala tanıyabiliyorsa, gözleri kalbindekileri göremeyecek kadar körleşmemişse, kalbindeki niyetlerini idrak edebilir. Kalbin niyetlerin mahalli olmasından dolayı Resul-i Ekrem, Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar buyurarak onun nazargahı ilahi oluşuna dikkat çekmiştir. Niyetler amellere açılan kapılardır ve ancak niyet hayır olduğunda akıbet hayır olabilir. Niyetlerin temizliği, arınmışlığı ve halis oluşu kadar amellerimiz ihlaslı sayılabilir. Bu yüzden Rabbimiz ancak samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Dini yalnız Allah'a has kıldığımızda, Rabbimize karşı samimi bir kulluk sergilediğimizde davranışlarımız onun için bir değer arz eder. Niyetlerimizde rızayı hakkı gözetmediğimizde, niyetimizi salih kılamadığımızda ise salih amellerden de söz edilemez. Bu durumda ruhumuzun miracına sebep olması gereken namazlarımız bizleri kötülüklerden alıkoyamaz. Oruçlarımız artık bizim için bir kalkan değildir. Sadece açlık ve susuzluktan ibarettir. Kurbanlarımız Rabbimize kurbiyete vesile olamaz. Elimizde kalan sadece onların etleri ve kanlarıdır. İhlasın yerini gösteriş, samimiyetin yerini riya almışsa, sağ elimizin verdiğini sol elimizin bilmemesi gereken fedakarlıklarımızı herkes biliyorsa, o vakit sadakalarımız Rabbimize sadakatimizi ifade etmekten çok uzakta demektir. Gösteriş malzemesi yapılan sadakalar ömrümüze bereket getirmekten ziyade bizi çoraklaştırır. Riya ile safiyetini kaybeden ameller, Rabbimizin katında üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzer. Halis ameller, riya ile gösteriş arzusuyla desinler diye yapılarak kirletildiğinde anlamını kaybeder. Samimiyet olmadan değerler değerini yitirir. Cömert desinler diye infakta bulunan, alim desinler diye ilim tahsil eden, kahraman desinler diye savaşan kimsenin çabasının hiçbir kıymeti yoktur. Hatta bu kimseler sahte niyetlerle yapılan sahte amellerinden ötürü ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü ihlası, samimiyeti bilmeyene insanlar alim dese de hakiki cahil odur. Gönlünü Rabbinin rızası ile zenginleştirmeyenin adı zengin olsa da hakikatte o insanların en yoksuludur. Samimiyetsiz secdelerle abid, dünyaya gönül bağlayarak zahit, Ümmü Kaysar'a hicret ederek muhacir olunmaz. Gerçek muhacir, her şeyden önce dünyaya ve dünyalıklara dair her şeyi terk ederek ihlasa hicret edendir. Uzaklarda bir yerlerde, boynu bükük bir halde ihlas bizi bekliyor. Riyadan, kibirden, iki yüzlülükten uzaklaşıp samimiyetin kapısını ne zaman çalacağız? Kulluk gösterilerinden, gösteriş bağımlılığından uzaklaşıp ihlas ve takvanın gönlünü ne zaman alacağız? Sahi, yolculuğumuz nereye? Bizler kimin muhaciriyiz?

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.
1: Allah Resulüne hediye edilen Kerkere isimli siyahi kölesi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem devesinden eşyalarını indirdiği sırada atılan serseri bir okla vurulmuştu. O esnada etrafta bulunan insanlar da onun şehit olduğunu düşünerek cennet ona mübarek olsun dediler. Bu sözleri işiten Allah Resulü, hayır, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber gününde ganimetler arasından paylaşımda kendisine düşmediği halde aldığı bir elbise şimdi üzerinde ateş olarak onu yakmaktadır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Kutlu Çağrı.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslim

niyetle, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber, "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi yine. Muaz, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, El Emeğiyle Geçinmek adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 545 no'lu hadis. وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ Mikdam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle buyurdu ki: Mâ ekele ahadun ta'amen kattu. Bir kimse asla

da sağladığı sağlık, bakımlarından da böyle olabilir. Çünkü Resulullah genel ifade ediyor. Eğer ifade ettiği şekliyle genel olarak anlarsak, bir insanın eliyle çabaladığı, ürettiği ve böylece topluma katkı olarak sunduğu, diyelim ki sandalye yapıyor, diyelim ki araba tamir ediyor, diyelim ki bir yerin temizliğini yapıyor yahut bir malı bir yerden alıp diğer yere naklediyor. Ürün olarak yahut hizmet olarak topluma sunduklarından elde ettiği gelir. Bu onun ameli yedi, yani eliyle kazandıkları. Buradan kazandıklarıyla gidip yiyecek alıp hanesinde çocuklarıyla yediğinde kavuşacağı lezzet, keyif, mutluluk, haz, bedeninde ortaya çıkacak olan sağlık ve bunların neticesindeki huzur ve benzeri bütün boyutlarıyla en üstün olanıdır. Bunun dışında temin edilmiş kurnazlıkla olabilir, gasp yoluyla olabilir, usulsüz yöntemlerle olabilir, hak etmeyerek herhangi bir ürünü yahut hizmeti topluma sunmadığı halde, söz gelimi faiz gelirleri olaraktan elde ettiği paralarla yediklerinin hayrını görmez. Buradan ne kadar çok para temin etmiş olursa olsun, helalinden ürettiklerini topluma sunarak, birilerinin ellerini sıkarak onlara ürünü teslim edip, hizmeti teslim edip, karşılığında baştan anlaştıkları ücretini alan kimse, alnının terini silerek bunu cebine koyan kimsenin bu kazancıyla yiyip içtiği gıdası, yemeği o kadar hayırlıdır ki ve bereketlidir ki az dahi olsa o bunun kıvancını yaşar. Allah ona bunun mutluluğunu yaşatır. Mutluluk Allah'ın elindedir. Başkaları usulsüz yöntemlerle, suistimallerle, gasp ederek yahut kurnazlık ederek yahut dolandırıcılık yaparak, kaçak yollarla topluma herhangi bir şeyi üretip sunmaksızın, herhangi bir ürünü yahut hizmeti, kaçak yollarla elde ettiği bu tüketim hakları, yani para dediğimiz şey, ona fayda sağlamaz. O bununla büyük dev sofralar donatsa bile çocuklarını memnun edemez. Ailesiyle sorun yaşar. Kendi içinde bunun hazzını, zevkini yakalayamaz. Bir vakit sonra vücudunda bunun sıhhatli karşılığını bulamaz. O süreç lanetli bir süreçtir. Orada ele geçen çok imkanın çok bir anlamı yok. Hatırlarsanız Hakim bin Hizam rivayetinde Resulullah durup durup gelip kolayından para istemesine mukabil dedi ki, bu böyle olmaz. Bunun bereketi olmaz. كَلَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ Hani yiyip de doyamayan kimse durumunda kalırsın. Var, sofra dolu ama yiyorsun ama o lezzeti yakalayamıyorsun, o hazzı yakalayamıyorsun, o tokluk hissine kavuşamıyorsun. Beklediğin o mutlu sona götürmüyor seni. O kadar yediğin halde hala açlık hissi var içinde. Allah'ın kurduğu bu sistemde böyle bir denge işliyor. Onun özendirmediği, kötü, yanlış ve sevimsiz bulduğu süreçlerden temin edilen paralar, hayırlı sonuçlara, güzel sonuçlara ve kısaca mutluluklara yol açmaz. Sonra oturup niye bu kadar çok paramız var ama mutlu olamıyoruz diye düşünür durursun. Bir başkası elinin emeğiyle az kazandığı halde evinde de, ailesinde de, uykusunda da mutluluğu derinlemesine yaşıyor olabilir. Sen kurnazlıkla ve Cenab-ı Hakk'ın doğru bulmadığı süreçlerde kazandığın o dev paralar ile huzursuzsundur. Ailenle problemlisindir, kardeşlerinle problemlisindir, komşularınla problemlisindir. Rahat edemezsin. O yüzden Resulullah bize çok temel bir şey öğretiyor. Kendi kazancınızdan yiyin. Kazancınız helal olsun. Topluma sunduğunuz bir ürünün yahut bir hizmetin mukabilinde gerçekten hak ettiğiniz o paraları huzur içerisinde yiyin. Helali hoş olsun.
Size bu bedeli ödeyen kimseden bu sözü duymak

0: kadar güzeldir. Bereket versin diye, helali hoş olsun diye. Sizden aldığı üründen memnun, sizden aldığı hizmetten memnun. Ve mukabilinde bu ücreti gönül hoşluğuyla vermiş. Ayette Cenab-ı Hak "Ente radin minkum" karşılıklı bir rıza üzere gerçekleşmiş. Ne kadar güzel. Bir defasında Resulullah almak üzere olduğu bir ürünü satıcıya dedi ki, ben bu parayı verirken ürün bana daha sevimli olduğu için bu parayı ödüyorum. Bu paradan vazgeçiyorum. Eğer senin için de tam tersi geçerliyse, yani sana verdiğim para sana daha sevimli geliyor ve bu üründen benim lehime vazgeçebiliyorsan, bu ticareti akdedelim, bu ticareti gerçekleştirelim. Her ikimiz de mutlu olalım. Win-win. Satan da mutlu, alan da mutlu. Hak Teala'nın buyurduğu, ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş olanlar, la te'kulu emvalekum beynekum bil batili, aranızda malları batıl yollarla yemeyin. Batıl yollarla dediği Cenab-ı Hakk'ın, onun meşru görmediği bütün yollar, faiz gelirleri öyle, gayrimeşru iş ve işlemlerin gelirleri öyle, Allah'ın haram kıldığı süreçlerin gelirleri öyle, üretilen ürün ve hizmet helal bir boyutta kalmalı. Yoksa harama taştıktan sonra alan da razı, veren de razı olsa dahi onun bir hayrı olmaz. Her şeyden önce Allah da razı olmalı. Dolayısıyla batıl yollarla birbirinizin mallarınızı yemeyin. Cenab-ı Hakk'ın haram dediği süreçlere yaklaşmayın. Helal olan süreçte de illa en tekune ticareten en teradim minkum, karşılıklı bir rıza üzerine kurulsun bu ticaretiniz. Resulullah'ın alıcıya dediği gibi, sen de memnunsan bizim ödediğimiz bu bedel ile bu ürünü gözden çıkarabiliyorsan, sen ürünü bize ver, biz de sana bedeli ödeyelim. Çünkü biz de ürünü sevimli buluyoruz verdiğimiz paradan ve böylece ticaretimizi gerçekleştirelim. Bir taraf bereket versin desin, diğer taraf helali hoş olsun desin ve her iki taraf da bundan hayır görsün, fayda görsün. Yoksa batıl yollarla elde edilmiş, içinde emeğin, içinde üretimin, içinde zahmetin bulunmadığı, kurnazlıkla kimi süreçlerin işletildiği ve kolay yollardan zahmetsizce meşruiyetin dışına taşarak insan içerisinde ben şu parayı şöyle şöyle kazandım diyemeyeceği yöntemler ile elde ettiği mallar bir kişinin ne kadar çok olursa olsun onların hayrını görmez. Resulullah bunu bizim iyiliğimiz için söylüyor. مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. Bir kimse elinin kazancından, elinin ürettiklerinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Ve bu bir kimsenin içerisine hepimizi dahil ediyor. Toplumun şu sınıfı hariç, bu sınıfı hariç demiyor. Onlar hiçbir şey üretmeden yahut hiçbir topluma hizmet sunmadan öylece bir parazit unsur olarak toplumun sırtından geçinir demiyor. Herkesi üretimin bir parçası olmaya özendiriyor. Ve bu sizin için daha hayırlıdır. Bir bilseniz, sağlığınıza yarar, huzurunuza yarar, mutluluğunuza yarar. Bunun haricindeki yollarla temin ettiğiniz malların ise sadece zararını görürsünüz. Dert olur başınıza. Sistemin bir sahibi var ve o kaçakları gözetir ve herkese layıkı ve çiğle muamele eder. Allah'ın var olduğunu ve bütün sistemi yönettiğini bilen, akleden hiçbir kimse bu yollara tevessül etmez. Çünkü bilir ki acısı ondan fena halde çıkar. Keşke sadece bu dünyada çıkan acısıyla kalsa, bir de ahirette bunun kalıcı ve ebedi vahim sonuçları olabilir. Maazallah. Devamlı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açtığı bu konuyla ilgili olarak örnek deyip iki nokta üst üste koymuşken Bakın kimi seçti. Belki de elinin kazancından değil de milletin sırtından yese işte yeridir, hakkıdır diyebileceğiniz bir şahsiyet. Ama o bile elinin kazancından yemeyi tercih ederdi diye bize çarpıcı bir örnek veriyor. وَاِنَّ نَب۪يَّ اللّٰهِ دَاوُودَ dedi ki bilesiniz Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ elinin kazancından yerdi. Eliyle ürettikleri ve buradan kazandıkları üzerinden yer içerdi. Demek ki ammeye karşı olan hizmetini meccanen yapıyormuş. O bir devlet yöneticisi, o bir askeri komutan ve aynı zamanda Allah'ın peygamberi o süreçlerden de alsa hakkıdır. Gerek bir askeri komutan olarak, gerek bir devlet yöneticisi olarak. Çünkü topluma bir hizmet sunuyor. Ama o daha üst bir fazileti seçmiş, kendi maişetini sadece eliyle ürettikleriyle sınırlı tutmuş. Kendi eliyle, emeğiyle, kazandıklarıyla yemeği tercih etmiş. Hem bir peygamber olarak, hem bir yönetici ve hem bir asker olarak Allah'ın dinine ve millete rızaan lillah hizmet etmiş. Elbette ki bu doruktaki örnekliğe yaklaşmamız bile çok zor. Ama en iyisinin ve asıl olanın ve en güzel olanın böylesi olduğunu bilmek durumundayız. Ve olabildiğince buna yakınlaşmaya çabalamalıyız. O kadar ki bir ilim adamının aldığı maaşı düşünüldüğünde yahut bir din adamının aldığı maaşı düşünüldüğünde şöyle topluma sunduğu hizmetlere bakıldığında o kadar hasbi görünmeli ki, o kadar ekstradan çaba içerisinde, gayret içerisinde, oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Topluma dini manada hizmet sunmak, ilmi planda toplumla bir şeyler paylaşmak için can havliyle uğraşıyor. Şöyle dedirtmeli, aldığı para ne ki bunun karşılığında? O ancak karnını doyurur. Gönüllü olarak yaptığı bu ekstra hizmetler düşünüldüğünde takdir toplamalı. İnsanlar onun bu özverili ve fedakar çabasına hayranlık duymalı. Bu mahallede de böyledir. Bir cami hizmeti olarak söylüyorum. Yahut üniversitede de böyledir. Toplumsal katkıya dönük bir akademik hizmet anlamında söylüyorum. Hangi planda olursa olsun kişinin hak rızası uğrunda gönüllü olarak yaptığı hizmetleri onun zorunlu olarak maaşı mukabilinde yaptıklarının yanında kat be kat fazla olmalı ki biz peygamberler üzerinden gördüğümüz bu üstün örnekliğe bir nebze olsun yakınlaşmaya çalışalım. Ve bu okuduğumuz rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi yönlendirmeye çalıştığı istikamette adım atmış olalım. Yoksa sadece okuyup geçmiş oluruz. Öyle bir duyalım, Hazreti Davud'u takdir edelim diye söylemiyor Allah'ın Resulü bunu. İbret alalım. Oradaki güzelim örnekliği vahyin ikliminde gerçekleşmiş. Belli ki rıza-i ilahi de bu istikamette sahiplenelim. Olabildiğince hayatımıza taşıyalım. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Bukhari sahihinde vermiş. Ravahul Bukhari'yu. Böylece bu bölümün son hadisini okumuş olduk. Yani el emeğiyle geçinmek başlığının son hadisi. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda yeni bir bölüme başlamak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Enes'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen, bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi, bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 2 cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde, kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer, Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet, çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de, "O çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen çelimsiz bir koyundur," dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz, "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl," diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı," diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir," dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. "O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı, vücut yapısı güzeldi, güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi, beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı, gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu, tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor, konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu."

0: tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor ve "bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor" dedi.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.''

Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

0: Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatıysa ancak cennettir buyurdu.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse Allah onu o hastalıktan kurtarır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
1: Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi, "ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Bir kul bir günah işler ve Allah'ım benim günahımı bağışla diye niyaz ederse Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de, ey Rabbim, beni bağışla, der. Bunun üzerine Allah, Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın, buyurur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Âdemoğlu, malım, malım diyor. Ey Âdemoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

0: Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: Dağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek, kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben ey Ebu Mes'ud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin. Çünkü o insanı namaza uyandırır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan, salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını dostu Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Deveyi sevk etme sorumluluğu Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisindeydi. Lakin bir aksilik oldu. Hizmetçi deveyi kaybetti. Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade bu durumdan haberdar oldu. Oğlu Kays'la birlikte bir deveyi erzakla yüklediler ve Resulullah'a geldiler.
1: Duydum ki yüklediğiniz deve kaybolmuş ey Allah'ın Resulü. Böyle olmasına gerçekten çok üzüldüm. Buna karşın sizden bir ricam olacak. Eğer kayıp devenin yerine getirdiğimiz deveyi kabul ederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz.
0: Sa'd bin Ubade'nin bu teklifi Allah'ın elçisini çok duygulandırdı. Karşısında duran Sa'd'a baktı ve Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi dedi.
1: Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır.
0: Sa'd'ın bu sözleri karşısında Hazreti Peygamber sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiş dedi.
1: Allah'ım Resulünün bu güzel sözlerine beni layık gördüğün için sonsuz şükürler olsun sana.
0: Sa'd peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi.
2: Ey Allah'ın elçisi! Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu.
0: Bunun üzerine Kutlu Nebi, insanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca Hudeybiye Antlaşması'nı anlatmaya devam ediyor. Akif dayanamayıp söz aldı. Hocam, bu maddelerin bazısı Müslümanların aleyhine. Peygamber Efendimiz bunu niçin imzaladı acaba? Nasreddin Hoca tebessüm etti. Bu maddelerin bazıları sizin de zorunuza gitti değil mi? Evet hocam, çok normal. Çünkü sahabilerin de zoruna gitmişti. Hatta Hazreti Ömer kabullenmek istemedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olarak öyle bir anlaşmayı nasıl imzalar diye düşünüyordu. O da ilk önceleri bunu anlayamadı. Hatta neredeyse tavır bile alacaktı. Arkadaşlar, bazı davranışlar herkesi memnun etmez ve herkes bulunduğu yere göre yorum yapar. Bakın, size yaşadığım bir olayı anlatayım. Oğlumla birlikte yolculuk yapıyordum. Çok ısrar ettim ve oğlum eşeğe bindi. Ben de yaya olarak devam ettim. Bir köyden geçerken insanlar laf attılar. Zaman nasıl değişmiş? Şimdiki çocuklarda hiç terbiye düşünce kalmamış. Babasını yürütüyor, kendisi ağalar gibi eşek sırtında gidiyor. Böyle kınamalar olunca oğlum eşekten indi, beni bindirdi. Biraz ilerledikten sonra bir başka gruba rastladık. Onlar da bizi kınadılar. Şu hocanın yaptığına bak hele. Kendisi eşeğe binmiş, zavallı çocuğu yaya götürdü.

Da eşeğe binmiyor, yaya olarak yolculuk yapıyor. Allah eşeği niçin vermiş? Diyeceğim o ki sevgili arkadaşlar, herkesi memnun edemezsiniz. Önemli olan sizin doğru bir iş yapmanız. Siz doğru bir karar verdikten sonra insanların ne dediğinin bir önemi yok. Onlara anlatırsınız, kabul etmezlerse de yolunuza devam edersiniz. İnsanlar bazen sadece bir pencereden bakar, sadece kendilerini düşünürler. Başkalarına hak vermek istemez, yapacakları anlaşmaları kendilerine göre belirlemeye çalışırlar ama sonra zararlı çıkarlar. Bir de bazen bizim şer gördüğümüz işler hayır olabilir. Yani bilerek bir kötü iş yapmayacak, kötü kararlar almayacağız. Ama bir karar aldıktan sonra da Allah'a sığınacak ve hayırlı olmasını isteyeceğiz. Peygamber Efendimiz de ilk anda bize ters gelse de bir anlaşma yaptı. Adı üstünde anlaşma. Bu tek taraflı değil ki. Düşmanla anlaşmaya varmak için bazı tavizler vermek gerekiyor. Ama bu anlaşma Müslümanlar için bir dönüm noktası oldu çocuklar. 10 yıl boyunca savaş yapmamak çok önemliydi. Daha önce de söylemiştim, Müslümanlar her zaman barıştan yanadır, savaş istemezler. 10 yıl savaşın olmaması, İslamiyet'in yayılması ve Müslümanların güçlenmesi için güzel bir fırsattı. Kabilelerle istenildiği gibi anlaşma yapılması da büyük bir fırsattı. Mekkeliler zaten istedikleri kabilelerle anlaşma yapıyordu. Kabileler Müslümanlarla anlaşma yapmaya çekiniyordu. Bu engel kalkmış oldu. Mekke'den kaçan Müslümanların Medine'ye gelmemesi daha güzel sonuçlar doğuracaktı. Umre'nin bu yıl değil de gelecek yıl yapılmak zorunda kalmasının çok da bir önemi yoktu. Evet, bu anlaşmanın bazı maddeleri Müslümanların zoruna gitti ama sonuçta fethe giden bir yol oldu. Mekke yönetimi Müslümanları resmen tanımış oldu. Müslümanlar tüm Arabistan'da İslam'ı anlatma imkanı bulmuş oldu. Mekke ve Medineliler birbirlerini rahatça ziyaret etme imkanı buldu. Kısacası bu anlaşma Müslümanlara bir rahmet oldu. Ve nefsimize ağır gelse de Allah ve Resulünün yaptığı her işte pek çok güzelliğin yer aldığı ortaya çıktı. Dönüş yolunda inen Fetih Suresi de Müslümanlara fetih günlerinin yakın olduğunu müjdeliyordu. İslamiyet, cihan şumul bir dindir sevgili arkadaşlar, yani evrenseldir. Tüm zaman ve mekanlara hitap eder. Sadece Arapların dini değildir. Hangi milletten olursa olsun, ister Türk, Kürt, ister Alman, ister İngiliz olsun, herkes Müslüman olabilir. İslamiyet hiçbir ırkı küçük ve hor görmez. Çünkü tüm insanlar Allah'ın kullarıdır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz anlaşmanın verdiği rahat ortamla büyük çalışmalar yaptı. Arap Yarımadası ve çevresinde bulunan tüm devlet başkanlarına, kabile reislerine, ünlü ve etkili kişilere, Hristiyan, Yahudi ve Mecusi temsilcilerine İslam'a davet mektupları gönderdi. Bizans İmparatoru, İran Kisrası, Habeş Necaşisi, Gassan Kralı, Mısır Mukavkısı ve diğer yöneticiler bunlardan bazılarıydı. Peygamber Efendimiz bu mektuplara Allah'ın adıyla başlıyor, kendisini tanıtıp Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu belirtiyordu. Onları İslam'a, Allah'ın varlığına ve birliğine, ahirete inanmaya, adaletli olmaya, zekat vermeye davet ediyordu. Bu mektuplar İslam'ın bütün bölgede ve çevre ülkelerde konuşulmasını, üzerinde düşünülmesini sağladı. Bunlar arasında Müslüman olanlar oldu. Mesela Habeş Kralı Necaşi, Bahreyn ve Amman yöneticileri hemen Müslüman oldular. Hicretin 7. yılında sevgili çocuklar, gerçekleşen önemli olaylardan biri de Hayber'in fethidir. Hayber, Yahudilerin kaldığı bir yerdi. 8'i büyük olmak üzere onlarca kaleden oluşuyordu. Çok güzel, pek çok sebze ve meyvenin yetiştiği bir bölgeydi. Ama bu güzellikleri çirkinleştiren insanlar vardı. Maddi imkanları çok iyi olan Yahudiler, İslam'a çok sert bir tepki gösteriyorlardı. Hendek Savaşı'nın gerçekleşmesinde de büyük payları vardı. Asker, para ve propagandayla müşrikleri organize etmişlerdi. Ve yine durmuyorlar, sürekli Müslümanları yok etmek için gizli açık türlü çalışmalar yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz'e gelen bir haber onu harekete geçirdi. Hayber Yahudileri, başta Gatafan kabilesi olmak üzere
bazı güçlerdir.

0: güçlü kabileleri tahrik ederek Medine'ye saldırı planlıyordu. Haberin doğruluğunu öğrenen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazırlıklara girişti. Artık onlara bir ders verme zamanıydı. Zor bir sefer olacağı belliydi. Çünkü Hayber'de eli silah tutan en az 10 bin insan vardı. Kaleleri çok sağlamdı. Gitmek, fethetmek çok zordu. 1600 Müslüman bu zorluğu bilerek yola çıktı. 20 hanım Müslüman da yemek ve sağlık hizmetleri yapmak için orduya katılmıştı. Hayber Savaşı çok çetin oldu ve uzun sürdü. Kaleler birer birer kuşatıldı, kuşatmalar uzun sürdü ama sonunda fethedildi. Bu savaşta Hazreti Ali'nin çok büyük kahramanlıkları oldu. Tüm Müslümanlar gece gündüz nöbette mücadele içindeydi. Önceleri direnen Hayberliler çıkış yolu olmadığını görünce anlaşma yoluna gittiler. Yapılan anlaşmayla Yahudilerin can ve mal güvenliği Müslümanlara aitti. İsteyen başka bir yere de gidebilirdi. Kalanlar tarla ve bahçeleri işletecek ancak gelirin yarısını Medine'ye gönderecekti. Hayber'in fethiyle Müslümanlar çok büyük bir tehlikeyi etkisiz hale getirmiş oldular. Artık Yahudiler fitne, fesat ve düşmanlık yapmaya fırsat bulamayacaktı. Hayber'le Müslümanlar ilk olarak bir bölgeyi fethetmiş oldular. Maddi sıkıntıları giderilmiş oldu. Yahudilerin Arabistan'daki güçleri kırılmış oldu. Müşrik ve münafıklar en büyük destekçilerini kaybetmiş oldular. Sevgili arkadaşlar, bu savaşın son günlerinde Peygamber Efendimiz'i çok sevindiren bir gelişme oldu. Yıllar önce Mekkelilerin baskısı üzerine Habeşistan'a giden muhacirler döndüler. Onları gören Peygamberimiz çok sevindi. Hangisine sevineceğimi bilemiyorum diyordu. Cafer ve arkadaşlarının gelişine mi yoksa Hayber'in fethine mi? Hayber fethedildikten sonra Yahudilerden biri Peygamber Efendimiz'i yemeğe çağırdı. Bir koyun kesilmişti. Sofra kuruldu ve Müslümanlar yemeğe başladı. Peygamber Efendimiz etten bir parça ağzına aldı, sonra hemen geri çıkardı. Müslümanlar da yemeği bıraktılar. Yapılan soruşturma sonucunda ev sahibi kadının bu eti zehirlediği anlaşıldı. Kendisini Peygamberimizin yanına getirdiler. Yemeğe niçin zehir kattın diye soruldu. Kadın açık konuştu. Eğer sen peygambersen zaten bunu öğrenirsin. Yok eğer peygamber değil de yalancıysan ölürsün, biz de senden kurtuluruz diye düşündüm. Ama peygamber olduğun anlaşıldı. Evet, Peygamber Efendimiz zehirli yemekten yemesi sonucu Bişr'in ölümüne sebep olduğu için kadını cezalandırdı. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Etedurune mel gıybe? Kalu. Allah ve Resuluhu a'lem. Kal. Zikruke ahake bima yekrah. Kil. Eferayte in kâne fî ahî mâ ekûl. Kal. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته.
3: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Ahlakı

0: Kur'an olan sevgili Peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için müminler gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine, bu hatalardan kendi adına hangi dersi çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet, ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala, o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise, dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim, din kardeşinin ırz ve namusunu, onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi, dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa, yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler, boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin.
1: Esved şöyle diyor: Ben Allah'ın Resulü'nün eşi Ayşe'ye Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı diye anlattı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Diyanete Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Hangi kişiler kullanmışlar?
2: Kami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum?
1: Kadın değil,
0: mezhebine. Öğrenmek herkese farzdır.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanete Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Doktor Hüseyin Arı Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla muhterem hocamıza sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanete Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim at diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak soru sorabilir. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Facebook'tan ya da Instagram'dan sosyal medya üzerinden bize ulaşmak, sorularını sosyal medya üzerinden sormak, aynı zamanda paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlarımız her iki sosyal medya platformundan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen radyo dostlarımız da var. Onlara da baki selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefonunu İstanbul'dan alacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk Furkan Bey.
3: Nasılsınız efendim?
4: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
3: Elhamdülillah hocam. Duacığım sağlığınıza. Allah razı olsun. Müsaadeniz var mı efendim? Buyurun. Telefonla başlayalım. Buyurun. Bismillah diyelim. İstanbul'a gideceğiz demiştik. Erol Bey hattımızda. Alo.
5: Selamünaleyküm Furkan Bey.
3: Ve aleyküm selam Erol Bey.
5: Nasılsınız, iyisiniz?
3: Hamdolsun efendim, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah.
5: Elhamdülillah.
3: Allah iyilik versin. Buyurun.
5: Hemşehrim senden gurur duyuyoruz.
3: Allah razı olsun abi, sağ olasın.
5: Bu akraba aralarında küslük hakkında bilgi alabilir miyim hocam?
3: Soralım Erol abi. Allah selamet versin. Cenab-ı Allah küskünlüklerin ortadan kalktığını görmeyi bize de nasip etsin. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Akraba biraz geniş bir yelpaze ama evet, bazen insanlar kardeşler kardeşe küsebiliyor. Anne evladına, baba çocuğuna, evet, çocuk annesine babasına Allah korusun gönül koyuyor, dargınlıklar oluyor. Yani ister akraba olsun, ister başka bir Müslüman kardeşimiz olsun, bu küslük hususu nasıl değerlendirilir?
4: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Akrabalık bağları dinimizin çok önem verdiği bir husus. Buna bizim kaynaklarımızda sıla-i rahim adı veriliyor. Hı hı. Yani o rahimden kaynaklanan bağların muhafaza edilmesi anlamına geliyor. Ve bunun hükmü dinimizde vaciptir. Yani bir kimsenin kendi akrabalarıyla olan ilişkisini sürdürmesi vaciptir. Bunun koparılması, yani bu küslük o şeklinde olabilir veya tamamen artık irtibatı koparmak suretinde olabilir. Herhangi bir şekilde bu bağ koparıldığı zaman kişi, bu bağı koparan kişi günahkar olmuş olur. Yani burada akrabalıkla ilgili sizin de ifade ettiğiniz gibi bir yakın akrabalar dediğimiz işte nikah düşmeyen şekilde yakın akrabalarımız var. Bir de bunun dışında kuzenler veya işte amca çocukları, dayı çocukları veya işte dedemizin kardeşinin çocukları gibi daha uzak akrabalar var. Tabii her biriyle irtibat aynı derecede değildir. Yakın akrabalarla irtibatın daha sıkı olması gerekir. Özellikle kardeşler, amcalar, dayılar, hala, teyze vesaire bunlarla. Onun dışında bir halka daha var ki o da işte kuzenlerdir. Yani burada dinimizde küs kalmak, bırakın akrabayı, bir Müslümanın, bir Müslümana bile 3 günden fazla küs kalması helal değildir. Yani burada bir akrabalık olmasa bile aslında Müslümanlar birbirleriyle aslında bir iman kardeşidir. Yani bizi İslam kardeş kılmıştır. Dolayısıyla biz ister etrafımızda olsun, ister dünyanın öbür ucunda olsun, bir Müslüman kardeşimiz bizim aslında kardeşimizdir. Öz kardeşimiz gibi olmasa manevi anlamda kardeştir. Dolayısıyla bir Müslümanla bile kişinin küs kalması 3 günden fazla helal değilken, akrabayla küs kalmak haydi haydi helal olmaz. O yüzden yani yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Rahim, Rahman, Allah'ın Rahman sıfatından türetilmiştir. Dolayısıyla kim bu rahimden kaynaklı olan akrabalık bağını sıkı tutarsa Allah da onunla bağını sıkı tutar. Kim onu kopartırsa Allah da onunla irtibatı kopartır.
3: Aslında bütün bu söylediklerinizi düşündüğümüzde yani küskünlükleri ortadan kaldırmak için adım atan tarafın da biz olmamız gerektiğini
4: tabii,
3: anlıyoruz.
4: Kesinlikle. Değil mi hocam? Yani aynen öyle. Burada hani karşı taraf bize küsmüş olsa bile yani biz onunla görüşmek istediğimiz halde karşı taraf bize küsmüş olsa bile biz yine ilk adım atan taraf olmalıyız aslında. Ve böyle yaptığımız zaman en azından bizim üzerimizden vebal gitmiş olur. Yani çünkü karşı taraf bize küstü. Biz eğer burada bir adım atmazsak
3: o zaman biz de vebaldeyiz.
4: Bir koparma anlamında biz de aslında işin içine dahil olmuş oluyoruz. Ama biz bir adım attık. Bir defa daha attık. Bayramları vesile ettik. Ama buna rağmen karşı taraf kapı duvar. Bize hiçbir şekilde bir selam vermiyor, bir irtibat kurmuyor. O zaman bizim üzerimizden Allah'ın izniyle vebal düşmüş olur. Artık sorumluluk ona geçmiş olur. Ama her halükarda akrabayla küs kalmak, yani ister bu mali konu olsun, başka konu olsun, dinimizin kabul ettiği, tasvip ettiği bir husus değildir.
3: Eyvallah hocam. İnşallah ilgili yerlere ulaşır, kırgınlıkların bitmesi için gerekli adımlar atılır. Almanya'dan Bilal Bey hattımızda. Hoş geldiniz Bilal Bey.
6: Selamünaleyküm.
3: Ve aleyküm selam.
6: Hocam ben dün işitme cihazı taktım kulağıma.
3: Evet.
6: Bunları abdest alırken her gün zaman çıkarmam lazım mı yoksa sadece mesh etmek mi gerekir?
3: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Kolaylıklar diliyorum. Şifa da diliyoruz Rabbimizden. Almanya'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Evet, işitme kaybı neticesinde işitme cihazları, destekleyici mahiyette bir takım ürünler var. Kulağa takılıyor. Belki gusülle normal namaz abdesti açısından farklı değerlendirebilirsiniz. Buna belki hocam su değdiği zaman da pahalı da elektronik cihazlar. Tabii. Hani bozulma riskini de düşündüğümüzde ne deriz buna?
4: Yani iki açıdan o zaman cevap verelim. Gusül abdesti açısından cevap verecek olursak, yani eğer bu çıkarılıp takılabilen bir şeyse, gusül abdesti almadan önce bunu çıkartıp gusül abdestimizi aldıktan sonra onu tekrar takmalıyız. Çünkü gusül abdestinde malum bütün bedeni yıkamak farzdır. Kulak da buna dahildir. Ancak abdest, namaz abdesti söz konusu olduğunda kulakları meshetmek abdestin sünnetidir. Yani herhangi bir mazeret durumunda terk edilebilir. Terk edildiği takdirde de herhangi bir günah olmaz. Yani kişi günde 4 defa 5 defa abdest alacaktır. Her defasında bunu tak çıkar, bir külfet, bir
3: bozulabilir.
4: Olabilir, yani. Bozulabilir su değdiği zaman. Kulaklık yani bir işitme cihazı kullanan kişiler abdest alırken sadece yüzünü yıkar, kulağını, başını mesheder, kollarını yine yıkar, ayaklarını, abdestin farzlarını yapar. Kulağını meshetmez, abdestini bu şekilde alır. Böyle yaptığı takdirde de abdesti tamam olmuş olur.
3: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bir izleyicimiz ismini vermek istememiş. Yine benzer bir konu. Bu sefer gusül abdesti bağlamında sormuşlar. Evet. Gusül abdesti alırken yüzüğü olanlar yüzüğü parmağından çıkarmadan altı ıslanacak şekilde oynatsa, küpelerde kulak içinde değil de böyle hani kulak memesinde bazı delikler oluyor,
4: evet,
3: ya.
4: Evet.
3: Onu böyle hafif oynatmak şekliyle abdest alınız diye bir öneri var.
4: Evet.
3: Takma dişlere geldiğinde siz değerli hocalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla takma dişlerin çıkartılması isteniyor.
4: Hı hı.
3: Burada asıl maksat takma dişlerin ağızdan çıkartılması mı? Yoksa ağzın içinde kuru yer kalma ihtimalini ortadan kaldırmak mı? Bu hususu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim demiş.
4: Yani burada önemli olan gusül abdestinin farzlarından birisi ağzın tamamıyla yıkanmasıdır. Burada önemli olan husus ağzımızın bütün her yerine suyun ulaştığından emin olmamız gerekiyor. Yani eğer biz takma dişi çıkarmadan biz bu eminliğe ulaşabiliriz.

0: ulaşabiliyorsak, yani biz takma dişimizi çıkarmadan sadece damağımızdan hafif çıkardık, ağzımızda bulunurken biz ağzımıza su verdik ve ağzımızın içine tamamen suyun ulaştığını biliyorsak, bundan eminsek tabii ki çıkartmamıza gerek yok. Böyle denilmesinin sebebi şundandır. Yani ihtiyata göre tamamen takma diş çıkartılıp kenara konulur ve o şekilde gusül abdesti alınırsa daha ihtiyata muvafık bir davranış olacağı için bu tavsiye edilir. Ama kişi, yani ben ağzımın tamamına suyu değdiriyorum takma dişleri çıkarmadan, dolayısıyla bunda da hiçbir kuşkum da yok dediği zaman bu şekilde de gusül abdestini alabilir.
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey'in selamları var size. Kıymetli hocam hayırlı akşamlar demiş. Farz namazda birinci rekatında sesli veya sessiz namazlar hiç fark etmeksizin hoca efendi namaza başlamışsa Fatiha okumaya başladığında kanaat getirdik. Hı hı. Biz de şimdi daha sonra katılacağız ya, Subhaneke'yi okumamız lazım.
0: Evet.
1: Bunun için bir süre var mıdır? Yani artık Fatiha'yı okumaya başladı, Subhaneke'yi okuma veyahut da rüküye gitmek üzere, sessiz bir namaz olsa bile rüküye gitmek üzere olduğuna kanaat getirdin, artık hı hı. yine Subhaneke'yi okuma deniliyor mu, yoksa kişi okuyabiliyorsa okuması evet. uygun mudur demiş.
0: Yani burada Subhaneke'yi okumak namazın sünnetidir. Yani Subhaneke terk edildiği takdirde sehiv secdesini gerektiren bir durum değildir. Veya namazda bir eksiklik, bu manada bir mazeretten dolayı yapılamazsa bir eksiklik meydana gelmez. Dolayısıyla biz imam kıraate başladığı anda yani orada kıraate kulak vermemiz esastır. Çünkü Allah Teala ayeti kerimede Estaizu billah ve izâ kuri'el Kur'ânu feslemi'û lehu ve ansıtû buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman onu dinleyiniz ve susunuz şeklinde Allah Teala böyle bir emir var müminlere. Özellikle bu ayetin namazla ilgili olduğu da zaten ifade ediliyor. Bundan dolayı kıraat başladığı anda artık orada Subhaneke'yi okumayız. Kıraatı dinlememiz gerekir. Kıraatın bittiği yerlerde eğer Subhaneke'yi okuyabilecek bir imkanımız varsa okuruz. Okuyamazsak terk ederiz. Terk ettiğimiz takdirde de herhangi bir vebal olmaz.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. İzmir'e gidiyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Hatice Hanım hattımızda. Alo.
2: Evet.
1: Hoş geldiniz Hatice Hanım.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
2: bekledim.
1: Ederim.
2: Çıkmayınca bugün de tamamen unutmuştum. Aklımdan çıkmıştı ama neyse.
1: Oldu. Ne güzel ederim. Oldu. Hoş safa geldiniz. Buyurun.
2: Benim şöyle bir sorum vardı. Dün size de soruldu, ona benzer bir soru. O yüzden benimki dikkatimi çekti. Ben diş dolgusundan dolayı Maliki mezhebini taklit ediyorum. Bazı hocalarda böyle bir şey olmaz demişlerdi. Siz dün de midye yemek için Maliki mezhebi, bazı mezhepleri taklit edebilirler denildi. Ondan dolayı ben de soruyorum. Acaba benim Maliki mezhebim taklit ediyorum, yani diş dolgusundan dolayı kabul oluyor mu?
1: Soralım Hatice Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? Kabul oluyor mudan ziyade buna gerek var mı diye bir soru ilave edeyim ben. İzmir'e selamlar, sağlıklı günler diliyorum size, hayırlı akşamlar. Bu soru daha doğru oldu değil mi hocam?
0: Evet.
1: Yani insanların akıllarını karıştırıyorlar. İşte diş dolgusu yapacak, implant yaptıracak veya işte kaplama yaptıracak. Sen artık Maliki mezhebine göre abdest almalısın diye evet. falan. O da merak ediyor, araştırıyor, yanılıyor, tam öğrenemiyor meseleyi. Hatice Hanım da öyle yapmış.
0: Evet.
1: Ya bunu, böyle bir şeye gerek var mı?
0: Böyle bir şeye kesinlikle gerek yok. Yani bundan dolayı bir mezhep değiştirilmesi doğru bir davranış değil. Niye doğru bir davranış değil? Çünkü Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren bu mesele gündeme gelmiş ve Din İşleri Yüksek Kurulumuz da ta ilk kurulduğu yıllardan itibaren bu meseleyle ilgili fetvalar vermişler. Ve bunların hepsinde diş dolgusu artık dişin kendisi hükmünü alır. Dolayısıyla artık ağız yıkandığında herhangi bir eksiklik veya bir kuru yer kalma gibi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bir kimse diş dolgusu da yaptırsa veya kanal tedavisi de yaptırsa veya işte şimdiki implant dediğimiz tedavi yöntemlerini de uygulasa kendi mezhebine göre çok rahatlıkla gusül abdestini alabilir. Çünkü bunlar çıkarılıp takılabilen şeyler değil. Artık siz o bir sizin parçanız gibi değerlendirilmiş ve bu şekilde fetvalar verilmiş. Bu yeni bir fetva değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu ilk tarihlerden itibaren bununla ilgili zaten fetvalar vermişler. Burada özellikle bizim tavsiyemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait ilmihal kitaplarını okusunlar.

0: Oradan bunları öğrenmeye çalışsınlar, bizim tavsiyemiz. Çünkü farklı bu konuda şeyler söyleniyor ama bunlar ciddi manada da zorluklar oluşturuyor aslında. Böyle bir zorluğa, böyle bir meşakkate, külfete gerek yok. Kendi mezhebine göre, Hanefi ise Hanefi mezhebine göre abdestini alsın ve bu şekilde ibadetlerini yapsın.
1: Eyvallah. Ya burada zorlaştırmamak esas değil
0: tabii
1: mi hocam?
0: Ki, kesinlikle.
1: Kolaylaştırmak. Efendimizin hadisi de var yani.
0: Kesinlikle.
1: Bu yollara tevessül etmek, böyle arayışlara girmek çok
0: bunlar
1: doğru,
0: doğru değil. Yani bir de bunların hani din adına yapılıyor olması daha da aslında üzücü bir durum. Yani daha işte dindarlık adına bunların yapılıyor olması. Halbuki dediğiniz gibi burada kolaylaştırmak ve çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki durumdan biriyle karşılaştığında kolay olanını tercih ederdi diye bizim kaynaklarımızda var. Dolayısıyla böyle bir imkan varken kendi mezhebimizde başka bir mezhebi taklit etmeye zaten gerek yok. Yani hani taklit başka bir mezhebi taklit konusundaki genel yaklaşım şudur. Eğer biz kendi mezhebimizde bir zorlukla kendi mezhebimizin hükmünü uyguladığımızda bir zorlukla karşılaşıyorsak o zaman hak mezheplerden birinin görüşüyle amel edebiliriz. Mesela özür sahibi kimsenin mesela namaz kılması da abdest konusunda bu fetvaları veriyoruz farklı mezheplere göre. Dolayısıyla bu bir alternatif çıkış yoludur. Bu kullanılabilir ama kendi mezhebimizde zaten buna fetva var. Başka bir mezhebe gitmek gerek yok tabii ki.
1: Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yusuf Bey hattımızda efendim. Sivas'a gidiyoruz. Alo.
2: Buyurun efendim.
1: Hoş geldiniz Yusuf Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Buyursunlar.
2: Hocam ben şeyi soruyorum. Öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, üçüncü rekatta hocaya uyan cemaat nasıl namazı tamamlar?
1: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Allah kolaylıklar versin. Sivas'a selamlar. Öğle, ikindi ve yatsı namazlarında bir problem yok gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Akşamda üçüncü rekatta uyunca biraz kafa karışıklığı meydana
0: evet.
1: geliyor. Bir normal dört rekatlık bir namazda sonradan uyduğumuzda nasıl tamamlarız?
0: Evet.
1: Bir de akşam namazı özelinde anlatırsanız hocam çok
0: tamam.
1: seviniriz.
0: Yani öğle, ikindi ve yatsı dört rekatlık farz namazlardır. Bunlarda hiçbir fark yok mesbuk açısından. Yani namaza sonradan dahil olan kişi açısından bir fark yok. Üçüncü rekata yetiştiğimizde biz iki rekatı kaçırmışız demektir. Artık imamla birlikte namazımızı tamamlarız, yani kılarız. Üç ve dördü imamla birlikte kılmış oluruz. Daha sonra imamın selam vermesini bekleriz. Selam verdikten sonra kalkıp Sübhaneke'yi okuruz. Yine Euzü Besmele, Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra rükû ve secdeyi yaparız. Sonra tekrar kalkarız. Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure okunduktan sonra tekrar rükû ve secde yapılır. Ondan sonra oturulur. Son oturuş ve bu şekilde sağa sola selam verilerek namaz tamamlanır. Yani imamla birlikte son iki rekatı kılmış oluruz. İlk iki rekatı da kendi başımıza kılmış oluruz.
1: Yani orada ne okumamız gerekiyorsa onları
0: aynen öyle. Tek başımıza namaz kılarken neleri yapmamız gerekiyorsa kaçırdığımız zekatları kılarken de aynılarını yaparız. Orada bir problem yok.
1: Eyvallah.
0: Akşam namazında şöyle bir durum var. Üçüncü rekata yetiştiğimizde iki rekat kaçırdık demektir. Burada üçüncü rekatı imamla birlikte kıldığımızda imam selam verdikten sonra ayağa kalkarız. Ayağa kalktıktan sonra yine aynı Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra rükû, secde. Secdeden kalktıktan sonra otururuz. Yani tahiyyatta otururuz. Ondan sonra kalkarız. Sonra tekrar bir rekat daha kılarız ve yine oturmuş oluruz. Yani burada
1: her rekatta oturmuş,
0: oturmuş oluyoruz. Yani burada böyle bir farklı durum var akşam namazı açısından. Dolayısıyla bunu da bu şekilde eda etmiş oluruz. Yani akşam namazını üçüncü rekatına yetişen kimse aslında üç defa teşehhütte oturmuş oluyor.
1: Hatta üçüncü rekatın rükûsunu kaçırarak uymuş olsa bu sefer dört defa teşehhüt
0: tabii,
1: yapmış
0: aynen
1: olacak.
0: Öyle bir durum olacak. Bu şekilde kılınıyor.
1: İnşallah. Yani biraz kafa karıştırıcı gibi gelse de basit aslında. Evet. İnşallah yerine ulaşmıştır.
0: İnşallah.
1: Abdullah Bey diyor ki hayırlı akşamlar Furkan Bey. Ayak ayak üstüne atmanın bir dini hükmü var mıdır? Bu hususla evet. alakalı ne söylersiniz?
0: Ya bu gibi davran

0: Davranışlar aslında biraz örfle alakalı, kültürle alakalı konular. Bir bölgenin örfünde ayak ayak üstüne atmak bir saygısızlık olarak görülüyorsa bunu yapmak doğru değildir. Yani diyelim ki bir büyüğünüzün olduğu yerde, bu anneniz, babanız olabilir veya hocanız olabilir veya saygı duyduğunuz başka bir kişi olabilir. Yani burada ayak ayak üstüne attığınız zaman bu bir saygısızlık, ona karşı bir saygısızlık olarak değerlendirilecek olursa büyüklere hürmetsizlik bağlamından caiz olmaz. Yani çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir. Yani eğer örf bunu bir saygısızlık olarak telakki ediyorsa o zaman biz o toplumun örfüne tabi olduğumuzdan dolayı bundan kaçınmamız gerekir. Ama bazı toplumlarda bunlar yadırganmıyor. Yani çok normal, tabii karşılanıyorsa o zaman ayak ayak üstüne atmakta bir sakınca olmaz.
1: Ama bizim
0: Ha,
1: Anadolu'da
0: ama
1: genelde ayıp sayılır.
0: Anadolu'da ayıp sayılır. Hatta işte büyüğün yanında ayak bile uzatılmaz,
1: Tabii.
0: işte yatılmaz vesaire, böyle örflerimiz var bizim. Ve bu örflerin de hakikaten yani temelleri de var. Çok temelsiz şeyler de değil
1: Doğru.
0: bunlar. Burada biraz toplumun örfü, toplumumuzun örfünü dikkat ederek hareket etmemiz gerekir. Ama tek başımıza otururken ayak ayak üstüne atmanın bir hükmü var mıdır, nedir diye sorulduğunda bu caizdir. Atabilir, bunda hiçbir sakınca yok. Yani kişi tek başına oturduğunda. Burada önemli olan diğer insanlarla birlikte oturulduğunda, yani bu bir de şöyle bir şuna da değinmek gerekiyor. Şimdi bazı hareketler vardır ki bu hareketler bir kibir sebebi olabilir. Yani bir kimse bir hareketi bir kibirden dolayı başkalarına karşı bir büyüklenme kastıyla yaparsa bu haram olur. Yani o yüzden bu ayak ayak üstüne atma meselesinde kişi kendini kontrol edip bakması lazım. Ben bunu bir saygısızlık kastıyla mı yapıyorum? Veya bende bir kibir durumu mu var? Bundan dolayı mı yapıyorum? Kişi niyetini orada kontrol etmeli ve ona göre hareket etmeli.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan devam edecektim ama Trabzon'dan bir telefonumuz varmış. Naciye Hanım hattımızda. Bekletmeyelim efendim. Alo. Hoş
2: Alo.
1: geldiniz Naciye Hanım. Alo.
2: Evet, dinliyorum seni yavrum.
1: Hoş safa geldin Naciye anne.
2: Sağ olasın oğlum. Görevlisiz misiniz?
1: Evet, ben Furkan, televizyondayım şu anda. Seni de dinliyorum.
2: Ben geçen aradım. Beni konuşturamadılar. Ben hangi TV'de olduğunu da şu anda bulamıyorum.
1: Dur.
2: Ben yaşlıyım oğlum, 81 yaşındayım.
1: Maşallah. Naciye anne,
2: Alo.
1: şu anda Diyanet Televizyonu'nu aradın sen.
2: Sizden bir ricam, az sesli konuşur musunuz?
1: Tamam. Şu anda Diyanet TV'desin. Diyanet'e Soralım programındasın.
2: Cinayet. Oğlum, benim bir tane kızım rahmetli oldu. İkisi de sağlıkçı. Birisi koronadan yattı, kalktı ayağa. Ondan sonra aradan bir iki sene geçti, o da öldü. Büyüğünün ölümünü size anlatabilir miyim?
1: Buyur Naciye anne, anlat. Yani çok uzun değilse anlat.
2: Sabah namazına kalktı, duşunu aldı, Kur'an'ını okudu. Namazın üstünde iki rekat sünnetini okudu. Farzını okurken namazın üstünde yıldı kaldı oğlum.
1: Naciye anne, şöyle yapalım. Yani ikisi de ani ölümlerle aramızdan ayrılmış, seni de biraz hüzünlendirmişler. Rabbimiz taksiratlarını affetsin. Ümit ederiz ki cennette kavuşacaksınız. Şimdi sen telefonu kapatma. Ben hocama senin gönlünü ferahlatacak bir soru soracağım. Sen inşallah cevabı telefondan dinle. Yüreğinde bir ferahlık oluşacak. Ellerinden öpüyorum. Trabzon'a çok çok selam ediyorum. Hayırlı akşamlar. Aslında Naciye annenin temelde çıkış noktası şu. Hiç kimse evladını kaybetmek istemez. Yaşı kaç olursa olsun. Bu bir büyük bir yıkım aslında. Ani ölümler var ya, bir de amansız bir hastalık. Bir
0: Evet.
1: Covid dönemi
0: Evet,
1: geçirdik.
0: evet, evet.
1: Çare bulunamadı. Nice insanımız yitip gitti. İşte depremlerde kaybettiğimiz insanlar oldu. Boğularak. Bunu niye söylüyorum? Bu tarz ani ölümler hükmen şehadet makamına götürür mü insanı?

0: Evet. Yani malumunuz şehitlikle ilgili bir dünya ve ahiret hükümleri açısından şehitlik makamı vardır ki bu Allah yolunda cihad ederken öldürülen kişilerdir. Bunlar hem dünyada şehit hükmü alırlar, ona göre muamele edilirler. Ahiret açısından da onlar da şehittir. Bunun dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hükmen şehit saydığı bazı kimseler var. Yani dünya ahkamı açısından şehit kabul edilmezler. Yani normal cenazeleri yine yıkanır, kefenlenir. Ama ahiret hükümleri bakımından Allah yolunda cihad edenlerle eş mükafatlara nail olurlar. İşte bunlar bahsettiğiniz gibi mesela bir amansız hastalıktan dolayı vefat edenler, iç hastalıklarından dolayı vefat edenler, taun dediğimiz o dönemin salgın hastalığı vardır. O salgın hastalıklardan dolayı vefat edeni de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerden saymıştır. Yine göçük altında kalanlar, yanarak vefat edenler, yani bunlar Allah Teala bunlara şehit muamelesi edecektir. Dolayısıyla özellikle bu korona döneminde vefat eden salgın hastalıktan dolayı işte çeşitli acılar çekerek belki sıkıntılı bir şekilde vefat edenler de yine bu kapsamda inşallah değerlendirilir. Şehit hükmü alırlar. Bir de tabii şunu da az önce soruda da onu da düşünmek lazım. Yani bir insanın vefat ettiği hal çok önemli.
1: Değil mi hocam?
0: Tabii. Yani çünkü kişi vefat ettiği hal üzere diriltilecek. Yani bir kimsenin abdestli olması, namaz kılarken vefat etmesi, bunlar çok kişinin hüsn-i hatime dediğimiz, yani sonunun güzel olduğu, mümin olarak canını verdiği noktasında bize bir işaret aslında veriyor. Yani inşallah Allah Teala ölmüşlerine, teyzemizin kızlarına rahmet eylesin.
1: Amin.
0: İnşallah cennette buluştursun diyelim.
1: Amin.
0: Yani sonuçta çok güzel bir halde vefat etmiş. Bu onlar için çok güzel bir nimettir aslında. Üzülmemek gerekir. Onlar için inşallah çok daha
1: Bol
0: güzel
1: bol
0: mükafat.
1: dua
0: Evet,
1: etsinler
0: bol bol
1: inşallah.
0: dua edilmesi gerekir. Evet.
1: Rabbimiz kaybettiğimiz bütün yakınlarımıza rahmetiyle, şefkatiyle muamele eylesin. Yarın biz de emri hak vaki olup bu ölüm haliyle hallendiğimiz vakit arkamızdan bize böyle dua edecek eş, dost, akraba, mümin kardeş bırakmak da nasip olsun. Elazığ'dan Zülfiye Hanım hattımızda. Alo.
2: İyi akşamlar hocam.
1: Hayırlı akşamlar Zülfiye Hanım.
2: Nasılsınız hocam?
1: Duacıyım sağlığınıza. Siz nasılsınız?
2: İyi, sağ olun, çok şükür.
1: Allah iyilik versin. Buyurun.
2: Benim sorum vardı.
1: Buyurun.
2: Benim oğlum hangi işe başvursa bir engel çıkıyor mutlaka.
1: Evet.
2: Kendisi de 38 yaşında. Kız bakmaya gittiğim zaman şu anda asgari ücretli çalışıyor. Kız bakmaya gittiğim zaman da asgari ücret deyip vazgeçiyorlar. Yani
1: Evet.
2: sizden dua istiyorum.
1: Rabbim hayırlı, helal süt emmiş, saliha bir hanım nasip etsin. Güzel bir iş nasip etsin. Böyle haramlardan yüz çevirebilmek, helalle yetinebilmek kıymetli. İnşallah nasip olur hepimize. Elazığ'a selamlar, hayırlı akşamlar. Bugün de Diyanetimizin hutbesinin konusu aile olmaktı
0: Evet.
1: hocam. Yani bu konu hani evliliğin zorlaştırılmaması, hani bir de toplum olarak, coğrafi olarak da doğum oranlarımız çok düştü.
0: Maalesef evet.
1: Bu da bir tehlike sinyali aslında. Hani bütün bunlar değerlendirildiğinde insanların maddiyata çok fazla önem vermiş olması da üzüyor.
0: Evet.
1: Ama öbür taraftan da bir takım realiteler insanın gözünü korkutuyor. Nefis ve şeytan da boş durmuyor tabii.
0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Yani evet, işin o boyutu gerçekten ayrı bir sosyal problem. Yani bununla ilgili devletimiz de bir takım zaten tedbirler aldı, alıyor. Tabii vatandaşlarımızın biraz daha bilinçli olması gerekiyor aslında. Yani biz bu gibi konularda, özellikle evlilik konularında şu anda gördüğüm kadarıyla maddiyatı çok önceliyoruz. Yani maddiyatı birinci sıraya koyuyoruz. Diğer konuları ikinci, üçüncü sıraya koyuyoruz. Yani mesela evleneceğimiz kişi de işte hangi özellikleri arıyoruz dediğimizde, yani ahlaklı, dindar olması, işte haramlardan sakınıyor olması gibi hususlar aslında daha öncelikli olması gerekirken onlar biraz da arka sıralara düşüyor maalesef. Biraz bu işte dünyevileşme, biraz
1: Evet.
0: madde, dünyaya biraz önem vermeyle alakalı meseleler aslında bunlar. Ama sorunun tabii soruya gelince, yani Allah Teala insan

0: da bazı hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız varsa bunlar rızkımıza engel olabilir. Rızık darlığına sebep olabilir. Bir takım hayırların gelmesine engel olabilir. Günahlardan varsa işlenen günahlardan bunlardan tövbe edilmesi ve ibadetlere önem verilmesi burada belki tavsiye edilecek husustur. Yani hani ibadetlerde bir eksiğimiz var mı? Ona bakmak lazım. Allah'ın gazabını çekecek bir takım günahlar işleniyor mu, işlenmiyor mu? Buna bakmak lazım ve bununla ilgili tedbirleri almak gerekiyor.
1: Varsa bir çeki düzen getirmek lazım.
0: Bir çeki düzen getirmek lazım. Ondan sonra da Allah Teala'ya dua etmemiz gerekiyor. Yani bu bizzat kendimiz veya sevdiklerimiz yani seher vakitlerinde namazlardan sonra yani duaların kabul edileceği zaman dilimlerinde özellikle Allah Teala'ya dua etmek rızkın genişlemesine, kısmetlerin açılmasına vesile olur.
1: Bir dua etseniz hocam.
0: Yani Allah Teala bu kardeşimize inşallah en yakın zamanda hayırlı kısmetler nasip eylesin. Amin. Bol rızıklar ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Maddi manevi bütün sıkıntılarını gidersin inşallah.
1: Amin.
0: Ve annemize de bu konuda böyle bir gönül ferahlığı nasip Amin. Eylesin diyelim.
1: Amin.
0: Bir de burada belki bir son not olarak hacet namazı dediğimiz bir namaz var. Bunu internetten de bulabilir.
1: Nedir hocam? Tarif yani, edebilirsiniz aslında.
0: Yani hacet namazı iki rekatlık bir namazdır. Yani kişi güzelce gusül abdestini aldıktan sonra yani bunun için bir gusül abdesti de alabilir. Ondan sonra veya normal abdest de alabilir. Gusül abdesti şart değil. İki rekat namaz kıldıktan sonra hacet duası dediğimiz bir dua var. Bu bizim ilmihal kitaplarımızda zaten geçer hacet namazı başlığı altında. Bu hacet duasını yaptıktan sonra Allah'tan haceti neyse onu ister. Yani bunu bir defa sadece yapması yani şey değildir. Birkaç defa yapabilir. O haceti gerçekleşinceye kadar, giderilinceye kadar inşallah buna devam ederse sonucunu Allah'tan görür.
1: İnşallah hocam. Sevgili dostumuz Sefa Yazıharman da bizim programın müdavimlerinden. O da hocam beni de unutmayın demiş duada. Sana da her türlü hayırlar ve saliha bir eş nasip olsun sevgili kardeşim. Rize'den Şeker Bey hattımızda. Hoş geldiniz Şeker Bey.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Buyursunlar efendim.
2: Ben şöyle bir soru soracaktım.
1: Buyurun.
2: Kamuda veya özel sektörde çalışırken insanın kendi özel işi için işini bırak arkadaşına bırakarak giderse yani işi bırakıp arkadaşına bırakıyor tabii. Giderse bunun mebali var mı? Veya gece vardiyelerinde uyumanın mebali var mı?
1: Eyvallah. Cevap çok belli aslında Şeker abi ama yine de sordun. Hocam da cevaplasın. İnşallah ilgili yerlere ulaşır. Rize'ye selamlar. Hakikaten öyle değil mi hocam? Cevap belli yani.
0: Evet.
1: İster özel olsun ister kamu olsun. İnsan bir iş yapıyorsa layıkı ve içiyle yapmalı.
0: Doğru.
1: Titiz davranmalı yani.
0: Yani burada İslam fıkhı açısından meseleye baktığımız zaman kamuda veya özel sektörde çalışan kişiler ecir-i has dediğimiz özel işçi veya özel çalışan statüsünde kabul ediliyor. Çünkü İslam fıkhında ecir-i has dediğimiz bir şey var, kategori var. Bir de ecir-i müşterek dediğimiz bir kategori var. Bunların kategoriye göre hükümler değişebiliyor. Yani özel orada çalışması için maaş alan kişi anlamına geliyor. Yani sadece bir kişiye hizmet üretmek için, orada çalışmak için çalışan kimseye deniyor. Böyle kimselerin görev yerinde bulunması gerekiyor. Herhangi bir iş kendisine verilmese bile çünkü o orada bizzat ona tahsisli olmuş oluyor artık. O işverene tahsisli olmuş oluyor. Dolayısıyla görev yerini izinsiz bir şekilde o kimsenin terk etmesi caiz olmaz. Ve görev yerini terk etmesi caiz olmadığı gibi görevdeyken de uyumak gibi veya işte başka boş işlerle meşgul olmak gibi görevi aksatacak işler yapması da caiz olmaz. Çünkü
1: kazancına da halel getirir.
0: Kazancına da tabii yani halel getirmiş olur. O yüzden burada o mesaisini tamamen oraya ayırmak zorundadır. Ama işveren kendisine iş verir veya vermez. O önemli değil. Yani çalışmaya da bilir. Ama önemli olan o saatlerde orada bulunmaktır. Onun görevi. Ama işverenden veya amirinden izin aldığı takdirde yerine bir başkası onun işini yapabilir mi?

0: Yapabilir. Yani bu caiz olur. Çünkü izin aldığı takdirde çünkü amiri veya işvereni ona izin vermiştir. O zaman bir başkası onun yerine işini yapabilir. O zaman bunda bir sakınca yok. Ama izinsiz bir şekilde görev yerini terk etmek veya görev yerini terk etmese bile görevi ihmal etmek, çalışmayı ihmal etmek bunlar caiz olmayan işlerdir.
1: Eyvallah. Kütahya'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda Enver Bey hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alo.
2: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyoruz Enver Bey, hayırlı akşamlarınız olsun.
2: Hocam benim sorum, yani babamla da sürekli tartıştığımız bir konu. Her duşa girdiğimizde gusül abdesti almamız gerekir mi?
1: Soralım. Bir soru da ben sorayım Enver Bey. Yaş kaç efendim sizin?
2: Benim yaş 30 hocam.
1: Maşallah. Babanıza saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Ellerinden öpüyorum babanızın. Niye yaşınızı sorduğumu şimdi söyleyeceğim. Kütahya selamlar. Ben Enver ismini çok severim hocam ama Türkiye'de sistematik şekilde Enver isminin konulma süreci, işte keza Recep, Şaban, Ramazan, Vecihi gibi bir takım isimlerin konulma süreci hep böyle baskılanmış.
0: Evet.
1: Belli bir yaş ortalamasının altında kimse de Enver ismini duymuyordum. 30 yaşında bir delikanlı
0: Evet.
1: kardeşimiz de Enver ismine rastlayınca mutlu oldum. O yüzden sordum. Sesi de genç geliyordu yani. Ne dersiniz hocam?
0: Yani gusül abdesti kişi eğer gusül abdestini bozacak bir durum meydana gelmediyse temizlik amacıyla duşa girdiğinde o kimsenin gusül abdesti alması gerekmez. Yani her duşa girildiğinde gusül abdesti alınması gerekmez ama gusül abdestinin farz olduğu durumlar vardır. İşte kişinin ihtilam olması durumunda kişinin gusül abdesti alması farzdır. Bunun dışında bir de sünnet olduğu, müstahap olduğu yerler var. Yani mesela işte cuma günleri, bayram günleri gibi zaman dilimlerinde gusül abdesti almak müstahaptır. Dolayısıyla yani bir kimse temizlik amacıyla duşa girdiği zaman İlla gusül abdesti hani niyet edip de böyle bir şey yapmasına gerek yok ama
1: Yaparsan olur.
0: yaparsa güzel olur. Yani sonuçta gusül abdesti de maksut bir ibadet olmamakla birlikte sonuçta bir manevi temizlik anlamı taşır. Yaptığı takdirde de güzel bir davranış olur. Buna da bir şey denmez
1: Eyvallah.
0: tabii ki.
1: Teşekkür ederiz efendim. Recep Bey diyor ki Furkan Bey lütfen hocamıza sorar mısınız? Kadınların ya da erkeklerin bunu ben ilave edeyim. Kendi aralarında altın günü yapmaları caiz midir?
0: Evet. Yani altın günü bir organizasyon kapsamında tarafların birbirine borç verme işlemi olarak değerlendiriliyor. Yani 10 kişi bir araya geliyor. Kadın olabilir, erkek olabilir. İşte bir ay diyelim ki 9 kişi bir kişiye borç veriyor. Daha sonra öbür ay işte diğer kişiye borç veriliyor. O şekilde. Yani bir karşılıklı bir borç verme işlemi, bir dayanışma, burada herhangi bir fazlalık şart koşulmadığı müddetçe bunu yapmakta herhangi bir sakınca yok. Çünkü burada önemli olan husus şu, ben size eğer 10 lira veriyorsam bunun karşılığında 10 lira almam veya ben size 5 gram altın veriyorsam karşılığında 5 gram altın almam gerekiyor. Bunu biz iki kişi değil de 8-10 kişi bir araya gelerek yapsak bunda da yine bir sakınca olmaz.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Nevşehir'den Şahil Bey hattımızdaymış. Hoş geldiniz.
3: Alo.
1: Alo.
3: İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
3: Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsın?
1: Telaffuz Şah ili abi mi? Yoksa Şahili mi?
3: Şahili.
1: Şahili. Tamam.
3: Evet, ben isimde ben de memnun değilim ama
1: Yo, güzel güzel.
3: bir
1: Güzel güzel isim.
3: anlamı yok.
1: Maşallah. Maşallah güzel isim.
3: Bir Eyvallah, teşekkür ederim hocam, sağ
1: Eyvallah.
3: olun. Ben hocamıza bir sorum olacak. Ben gençliğimizde kılmadığım namazlarımı son 16 yıldır, yani 2010'dan bu tarafa 16 yıldır her vaktin ardına bir kaza kılıyorum.
1: Evet.
3: Ve bunu 16 yıldır devam ediyorum. Sabah namazına bir kaza, öğlen bir kaza,
1: Evet.
3: ikindinin kazası, akşam yatsı, yatsının vitri vaciple birlikte kılıyorum. Doğru mu yapıyorum? Doğruysa böyle mi? İyi. Yoksa doğru olanı da hocam söylese ben dinlerim.
1: Peki. Rabbimiz kolaylıklar versin. Borçlarımızı bitirmek nasip olsun. Nevşehir'e selamlar. Dua bekleriz efendim. Hayırlı akşamlar. Yani tabii kaç yıllık kaza namazı borcu var diye sormak istedim aslında ama şimdi akıllar karışabilir. 16 yıldır her gün her vaktin arkasında bir vakit namazı kaza ediyorsa 16 yıllık namaz borcunu ödemiş demektir.
0: Ödemiş demek, evet.
1: Bu hesaplama doğru mu? Bu uygulama doğru mu?
0: Yani bu uygulama doğru. Yani zaten biz de aslında uzun yıllar böyle namaz kazaya kalmışsa genelde bunu tavsiye ediyoruz. Çünkü öbür türlü çok ağır bir, yani insanın bir taraftan da bir iş hayatı var, aile hayatı var. Tabii ki imkan nispetinde bir an önce bitirmek, çünkü hak ne zaman vaki olacak bilinmediğinden dolayı bir an önce bitirmek tavsiye edilir. Yani imkanlarını kişi zorlayarak. Ama böyle bir sisteme girmiş ve her gün işte bir günlük kaza namazı kılıyor. Yani yapılan işlemde herhangi bir problem yok. Sadece dikkat edilmesi gereken husus şu. Hani ikindi namazını eğer kişi
1: geç kıldıysa
0: orada akşam ezanına 40-50 dakika kala veya 40-45 dakika kala artık kaza namazı da kılınmıyor. Yani tam ağır kerahat dediğimiz bir zaman dilimine girilmiş oluyor. Yani sadece burayla ilgili bir problem var. Eğer ikindi namazını hemen ilk vaktinde kılıp da peşine kazayı kılarsa bir problem yok. Ama herhangi bir mazeretten dolayı işte ikindi namazını geciktirdi. Akşam ezanında 40 dakika kalaya kadar bir zamana kadar geciktirdi. Ondan sonra eğer kılarsa bu caiz olmuyor. Kaza namazını kılarsa. Buna dikkat etmesi lazım.
1: Eyvallah. Ne kadar borcu vardı? Farz muhar 20 yıllık namazı borcu vardı. Bu durumda 16 yıllık olan kısmını ödedi.
0: Ödemiş oldu.
1: 4 yıl daha bu şekilde yaparsa onu da ödeyecek.
0: Evet.
1: Ama biraz daha artırırsa bu vaktin arkasına yani, 1-2 tane kılarsa mesela o zaman daha hızlı olur.
0: Daha hızlı olur. Yani 2 günlük kaza kıldığı zaman 4 yıllık kaza 2 yılda bitirmiş olur.
1: Eyvallah.
0: Yani 2 katına çıktığından dolayı.
1: Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Avusturya'ya gidiyoruz efendim. Bekir Bey hattımızda. Alo.
4: Alo.
1: Hoş geldiniz Bekir Bey.
4: Sağ olun. Teşekkür ederim Furkan Bey. Hayırlı günler.
1: Allah razı olsun.
4: Selamlar.
1: Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
4: Ben prostattan ameliyat oldum.
1: Büyük geçmiş olsun.
4: Bir hafta oldu. Bir hafta oldu aşağı yukarı. Şimdi ben namaz kılmayınca rahatsız oluyordum. Affedersin söylemesen akıntı var. Başka bir sıkıntım yok.
1: Evet.
4: Ama doktorun bana tavsiyesi dedi bu dedi bir ay iki ay sürer. Acaba ben bunu abdest alıp hemen şeye namaza duruyorum. Kendimi temizledikten sonra.
1: Evet.
4: Namazı bitireceğim anlarda da tekrar akıntı oluyor az da olsun. Anında hemen şeyi bezi değiştiriyoruz. Acaba bunun bir mahsuru var mı yok mu?
1: Soralım. Şifa dileyelim. Rabbimiz hayırlı şifalar versin. İnşallah hiç yaşanmamış gibi olur. Avusturya'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Yani kılmamak zaten düşünülemez değil
0: tabii,
1: mi hocam bu
0: tabii,
1: tarz durumlarda?
0: Tabii.
1: İlla ki namaz kılacağız, bunun da bir çözümü var.
0: Evet.
1: Uygulama doğru mudur, ne tavsiye edersiniz?
0: Yani uygulama şöyle, sahibi özür kimse, yani sahibi özür Hanefi mezhebine göre şöyle tarif ediliyor. Yani bir namaz vakti boyunca bir namazı eda edebilecek kadar temiz kalamıyor kişi, abdesti bozuluyor ise artık bu özür sahibi kimse olur. Daha sonraki vakitlerde o özrün bir defa tekrar etmesi yeterlidir. Sahibi özür olarak sayılma anlamında. Burada kişi abdestini alır vakit girdikten sonra Hanefi mezhebine göre konuşacak olursak. Abdestini alır. Daha sonra namazını kılar. Ama burada şu detaya dikkat etmek gerekiyor. Yani orada o akıntının gelmesi kişinin abdestini bozmuyor. Çünkü o artık özür kaynaklı bir durum. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bizim kaynaklarımızda geçen bir husus. Eğer kişi, çünkü bir taraftan çamaşırın da necasetlenmesi, iç çamaşırın necasetlenmesi durumu olduğundan dolayı burada kişi şuna dikkat etmesi lazım. Yani kişi abdest aldı, namazını kılacak. Eğer namaz kılıncaya kadar, namazını bitirinceye kadar bu çamaşırının kirlenmesi söz konusu olmayacaksa o zaman çamaşırını değiştirip o şekilde namazını kılması gerekir. Yani çünkü
1: ona da bir tedbir alsın.
0: Ona da bir tedbir alınması. O da necaset, namaza mani necaset ne kadar? İşte avuç ayası kadar bir miktar eğer kişinin üzerinde bir idrar olursa bu durum kişinin namazına engel teşkil eder. Yani abdest açısından bir problem yok. Abdest açısından zaten sahibi özür olduğundan dolayı abdestlidir. Ama dolayısıyla bir kimse namaza durduğunda bu şekilde çamaşırı kirlenmeden namazını tamamlayabiliyorsa, o zaman çamaşırını değiştirecek, o şekilde necasetsiz bir şekilde namaz kılacak. Ama ben namaz kılarken zaten akıntı devam ediyor, yani çamaşırımı değiştirmemin zaten çok bir anlamı yok, çünkü namaz kılarken de bu akıntı devam ediyor diyorsa, böyle bir durum varsa, o zaman değiştirmesine gerek yok, çünkü değiştirmesinin bir anlamı yok. Değiştirdiği anda tekrar necaset olacak. Evet, yani bu ayrıma dikkat ettiği takdirde inşallah namazlarını eda edebilir. Bir sorun olmaz.
1: Burcu Hanım'ın sosyal medyadan sorusu var size. Nikah kıyılırken nikaha şahit olan, nikahın şahitlerinden bir tanesinin gusül abdestinin olmaması nikaha bir zarar verir mi demiş.
0: Yani şahitlerde gusül abdesti şart değildir. Gusül abdestsiz bir kimse de bu nikaha şahitlik edebilir. Bunda bir problem yok. Bir de şöyle bir anlayış da var aslında. Onu da belki tavsiye etmek gerekiyor. Yani bir yerde nikah kıyılırken, hani biz şahitlerimiz bunlar diyoruz, İşte iki kişi gösteriyoruz, ama aslında orada bulunan herkes bu nikaha şahitlik etmiş oluyor. Yani sadece o iki kişi şahit, diğerleri şahit değil diye bir durum söz konusu değil. O nikah kıyılırken orada bulunan, hazır bulunan herkes aslında o nikahın şahididir. O nikaha şahitlik etmiştir. Ayrıca dediğim gibi şahitlerin abdesti olması veya işte gusül abdestinin olmaması vesaire, bunlar nikaha etki eden bir husus değildir.
1: Eyvallah hocam. Ayşe Hanım'ın selamları var. Yine sosyal medyadan gelen bir soru. Kanepeye dayanarak namaz kılıyorum, kabul olur mu demiş. Bazen işte hani bastırarak kalkıyorlar falan ya hocam.
0: Evet,
1: işte.
0: Evet.
1: O güç yetirememe durumu ya da bir mevcutta var olan bir problemden kaynaklı. Bu şekilde yapsalar namaza bir zararı var mı?
0: Yani özellikle farz ve vacip namazlar için ifade edecek olursak, mazeretsiz bir şekilde yaslanmak ayakta dururken mekruh. Mazeretsiz, yani ayakta yaslanmadan durabilecek bir imkanımız, bir gücümüz, kudretimiz varsa, o zaman yaslanmamız halinde bu mekruh olur. Hatta eğer çok aşırı yaslanırsak ve o yaslandığımız şey çekildiği takdirde düşecek kadar bir gücümüzü, kuvvetimizi oraya verirsek, mazeretsiz bir şekilde, o zaman namazımız geçersiz oluyor. Çünkü kıyam namazın farzlarından birisi. Ve mazeretsiz bir şekilde bunu terk ettiğiniz zaman namazınız geçersiz hale gelir. Yani çok aşırı bir yaslanma kıyamı artık ortadan kaldıran bir husus olarak değerlendiriliyor. Ama bir kimse yani gücü kuvveti yok, ayakta durmakta zorlanıyor, baş dönmesi olabiliyor, o zaman yaslanarak kıyamda durmasında herhangi bir sakınca olmaz.
1: Veya tutunarak kalkmasında.
0: Çünkü dediğim gibi biraz ibadetler meşakkate göre biraz değerlendiriliyor. Acziyet durumu varsa orada bir takım kolaylıklar tabii ki devreye giriyor.
1: Eyvallah hocam. Evet, şimdi malum bugün ilk orta ve lise kademesindeki öğrencilerimiz, çocuklarımız, geleceğimizin emanetçileri karnelerini aldılar. Bir yaz tatili dönemi de başladı.
0: Evet.
1: Hem çocuklarımızla olan ilişkilerimiz bağlamında hem de boş zamanın değerlendirilmesi hususunda din ne der? İslamiyet bu konuda bir sınır çizmiş midir? Bunu öğrensek hocam, hem genç arkadaşlar, hem çocuklar, hem de veliler hocamın bu söyleyeceklerinden inşallah bir ders çıkartır da yaz tatil dönemini böyle değerlendirirler.
0: Evet. Yani tabii yaz tatili aslında Kur'an öğrenimi için önemli bir fırsat. Çünkü bütün camilerimizde yaz kursları var. Ve bu yaz kurslarında hem Kur'an-ı Kerim öğretimi yapılıyor, bunun yanında temel dini bilgiler dediğimiz eğitimler de veriliyor. Çocuklarımızın özellikle dini kültürü, dini adetlerimizi öğrenmesi anlamında bu yaz kursları çok önemli. Sadece Kur'an-ı Kerim öğrenimi gibi düşünmeyelim. Yani çocuk camiye gittiği zaman o caminin mihrabını görüyor, minberini görüyor, işte hocayı görüyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani oradaki o kültürü, maneviyatı görmesi çok önemli. Yani hatta hiç ummadığımız neticeler bile ortaya çıkarabiliyor. Yani sizin gönderdiğiniz bir çocuk camiye, orada belki hayatını değiştirecek bir şey öğrenebilir.
1: Evet. Ya da yıllar sonra orada öğrendiğim...

0: bilgi aklına gelebilir.
1: Evet, yani hatta şöyle bir eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan birinin şöyle bir hatırasını dinlemiştim. Bir genelkurmay başkanımız diyor ki annem babam işte yazın bir Kur'an şeye gönderdi, yaz Kur'an kursuna camiye işte. Ondan sonra ben orada bir hoca işte bana Kur'an-ı Kerim öğretti ve ben o Kur'an'ı öğrenince o hocayı sevdim. Daha sonra hocayı sevince de Kur'an'ı sevdim şeklinde bir anlatımı
0: yani
1: olmuş.
0: Yani aslında bir kelebek etkisi yani, oluşturabiliyor.
1: Evet, yani bakın ve o insan daha sonra genelkurmay başkanı oluyor. Ve Türkiye'nin kaderini belki değiştirebilecek bir işe de imza atabiliyor. Dolayısıyla yani bizim önümüze gelen, yani imamlarımız açısından da bu çok önemli aslında söylediğim şey. Yani bizim önümüze gelen çocuklarımız yarın hangi kademelere geleceğini biz bilmeyiz. Dolayısıyla her bir çocuğumuza çok özel bir şekilde davranıp ona dinimizin güzel esaslarını öğretmemiz çok bu manada önemli. Sevdirmek çok önemli.
0: Eyvallah.
1: Yani burada o işin aslında en önemli boyutu o. Çünkü öğretilen şeyler unutulabiliyor ama o sevgiyi verdiğiniz zaman, çocuğun dine karşı sevgisini kazandırdığınız zaman o çok daha yer ediyor.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah öyle. Bu boş zamanlarımızda bu şekilde değerlendirerek çocuklarımız için çok güzel bir işe imza atmış oluruz.
0: İnşallah. Tabii bizim de bugün aslında son programımız, yani sezon finalimiz. O yüzden hocam ben birazdan size teşekkür edeceğim ama belki sizin söylemek istedikleriniz vardır. Onu aldıktan sonra ben teşekkür edeyim size.
1: Evet, bu gerçekten program yani dini bilgiyi öğrenme anlamında çok hayırlara vesile oluyor. Yani inşallah biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza doğru bilgiyi sahih bir şekilde öğretme veya anlatma gayreti içerisindeyiz. Allah Teala cümlemizi İslam'a hizmette daim eylesin. Samimiyetle, ihlasla yapılan işler inşallah yerini bulur.
0: İnşallah.
1: Buna inanıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğünce bildiğimiz şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur. İnşallah büyüklerimizin dualarını alıyoruzdur. O dualara biz de talibiz.
0: Ya bu programın en güzel yönlerinden bir tanesi, insanların dualarına çok çabuk erişebiliyoruz.
1: Evet, çok
0: o
1: doğru.
0: Yüzden yani ben bundan çok keyif alıyorum. Hı hı. Hocalarımız başta olmak üzere hepimize bir dua akın akın geliyor.
1: Evet.
0: Bu sevindirici değil mi hocam?
1: Çok güzel bir şey. Yani burada insanlara çünkü bir faydanız dokunuyor. Bir şeyi anlatmış oluyorsunuz, bir müşkilini çözmüş oluyorsunuz. Bunlar tabii çok güzel şeyler. Allah Teala inşallah bu yapmış olduğumuz hizmeti daim eylesin. Yine güzelliklerle inşallah bir ömür sürmeyi bizlere nasip eylesin diyelim. Bütün izleyenlerimize de bu duayı etmiş olalım.
0: Amin hocam. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Yani sizin şahsınızda Din İşleri Yüksek Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok kutlu bir geleneğin temsilcisisiniz burada. Sizin şahsınızda yine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın hocamıza çok teşekkür ediyorum. Doktor Halil Kılıç hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocamız Mehmet Kapukaya'ya çok teşekkür ediyorum. Ve Doktor Hüseyin Arı hocamıza çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız bizim için çok önemliydi. Çünkü biz sahih dini bilgiye erişmeye hasretiz.
1: Evet.
0: Can kulağıyla dinledik. Diyanete Soralım ailesi adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Allah başımızdan eksik etmesin.
1: Abi inşallah.
0: Rabbim sağlık afiyette müzdar eylesin.
1: Abi inşallah.
0: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Aynı zamanda sezonun son programını yapmış olduk. Bu vesileyle Diyanet televizyonları ekranları aracılığıyla burada yayın yapmamıza vesile olan başta Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamıza, Başkan Yardımcımız Doktor Hatice Boynukalın Şen kardeşler hocamıza, Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Sayın Hamza Bayram hocamıza, Radyo ve Televizyon Daire Başkanımız Doktor Şükrü Şahin Dücengili hocamıza, yapımcımıza, yönetmenimize, efendim KC yazanımıza, kameramanlarımıza, işaret dilini her gün bıkmadan, usanmadan çeviren Kamil abi ve Mahmut abimize, şoförlerimize, çaylarımızı, kahvelerimizi getiren ablalarımıza, bizim kahrımızı çeken tabiri caizse iş arkadaşlarımıza, yapım asistanlarımıza, resim seçicilerimize, yönetmenimize, teknik yönetmenimize, efendim aklıma gelenleri böyle saymaya çalışıyorum. Her birine çok çok teşekkür ediyorum. Ama en çok teşekkürü size ediyorum. Niye? Çünkü Diyanete Soralım programının bir televizyon klasiği.

haline gelmesine sebep olan sizlersiniz. Ben Deniz, hocalarım, burada bir hizmetin görünen yüzüyüz ama arkada kocaman bir ekip var ve bu kocaman ekip her gün sanki ilk günmüş gibi çalışıyor, çabalıyor. Aynı heyecan ve hasretle, belki defalarca cevaplandırsak da o soruyu, sanki ilk defa geliyormuşçasına özveriyle size sunmaya, iletmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu süreç içerisinde bir takım problemler yaşadığımız da olabilir. Yani sizi kırmış olabiliriz, dilimiz sürçmüş olabilir, kalp kırmış olabiliriz. Her birisi için özürlerimi beyan ediyorum efendim. Ben Deniz, kiminizin ağabeyi, kiminizin kardeşi, kiminizin yavrusu, kiminizin dostu oldum. Cenab-ı Allah'a şükrediyorum ki gönüllere girmek nasip oldu. Diyanete Soralım'ın, Diyanet Televizyonu'nun bana kattığı en büyük ve en paha biçilemez şey bu. Sizin evladınız olma kabiliyetine elhamdülillah eriştim. Rabbimiz doğru yoldan ayırmasın. İmkan ve imkan ederse, imkan verirse, nasip olursa sezon başında tekrar görüşmeyi ümit ederiz. Bu manada dualarınıza da talibiz efendim. Her birinize sağlık, afiyet diliyorum. Cenab-ı Allah her türlü işinizi asan eylesin. Korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail eylesin. Dua eder, dua bekleriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifiyle bitirelim. Sabah akşam camiye giden kimsenin camiye her gidişi için Allah cennette bir ikram hazırlatır. Cenab-ı Allah yolu camiyle kesişenlerden eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Hasbilik, her durumda Allah'ın rızasını gözetmek. Ebu Ümame'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için kötülüklere engel olursa, imanını kemale erdirmiş olur. İnananları en yüce mertebeye, Allah'ın rızasına ulaştıran hasbilik, insanları Allah'a davet uğrunda büyük sıkıntılara maruz kalan birçok peygamberin dilinde en değerli ifadesini bulmuştur. Buna, tebliğ görevime karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Yine merhamet elçisine, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir demeyi telkin eden ilahi öğüt de hasbiliğin en güzel özetidir. Müslümanların yerine getirdiği ibadetlerin Allah nezdinde bir değer ifade etmesi, bir başka deyişle sevabı hak etmesi elbette hasbi olmasına bağlıdır. Hasbilik, ibadetlerimizin ve ahlaki davranışlarımızın yanında duygularımızda da esas almamız gereken bir tutumdur. Zaten hasbi olma duygusuna sahip bir mümin, her fırsatta Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek için fırsat kollar. Allah'ın sevgisini kazanmayı temel gaye edindiğinden ve sergilediği güzel davranışlar sırf Allah için olduğundan, iman onun için bir huzur kaynağı olur. Bu yüzdendir ki, Allah'ın adını anarak isteyen kimseye vermeyi Müslümanlara tavsiye eden sevgili Resulü, kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için bir kötülüğe engel olursa imanını kemale erdirmiş olur buyurmuştur. O halde verdiğinde de vermediğinde de sadece Rabbin rızasını gözetenler, olgun bir imana sahip olabilecek ve mümin sevgisini de nefretini de Allah'ın rızasına göre şekillendirdiğinde inancının lezzetini tadabilecektir. Bu nedenle hasbi olanlar insanları severken dünyevi bir menfaat veya karşılık beklemezler. Zira Nebi'nin ifadesiyle iman bir kişiyi soylu biri olmasa dahi sadece Allah için sevebilmektir. Mümin bunu yapabildiği takdirde tıpkı sıcak bir yaz gününde susuz kalmış kişinin suya hasret olması gibi iman sevgisini kalbinde hisseder. Onlar bu tutumlarının karşılığı olarak dünyadayken elde ettikleri imanın lezzeti yanında ahirette de peygamberler ve şehitlerle birlikte olacaklardır. Efendimiz bu kimselerden şöyle bahseder. Onlar kimsesiz ve farklı kabilelerden olan bazı kişilerdir ki, aralarında yakın akrabalık durumu olmadığı halde birbirlerini Allah için severler, birbirlerine samimi, dürüst davranırlar. Yalnız Allah'ın sevgisini kazanmak üzere salih amel işlemeyi veya ibadetlerde sadece O'nun hoşnutluğunu elde etme niyetini ifade eden hasbiliğin bir başka boyutu da müminin zorluklar karşısındaki duruşunda kendini gösterir. Şöyle ki, hasbi olan mümin bir musibetle karşı karşıya kaldığında bunun bir imtihan olduğunu ve Allah'ın bilgisi ve takdiri dahilinde gerçekleştiğini, buna sabrettiği takdirde de ödüllendirileceğini bilir. Bu durumda hasbilik, sabrı kuru bir teslimiyetten çıkarıp erdemli bir duruşa dönüştüren duygudur. Diğer bir ifadeyle hasbilik, Allah katında bir karşılığı olduğunu bilerek sabretmektir. İlahi imtihan gereği açlık, korku, can ve mal kaybı gibi çeşitli sıkıntılara maruz kalıp gösterdikleri sabır karşılığında cennetle müjdelenen müminlere rahmet kapılarını açan şey, başlarına bir bela ve musibet geldiğinde
biz Allah'a aidiz, yine O'na döneceğiz ayetini söyleyerek yüce yaratıcının takdirinin her şeyin üzerinde olduğunu kabul etmeleridir. Peygamberimiz de bir musibetle karşılaşan mümine bu ayeti okuduktan sonra şu duayı yapmasını öğütlemiştir. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir. Müslüman, hastalık ve ölüm gibi hayatın acı ve hüzün verici gerçekleriyle karşılaştığında sabrederek ve hasbi bir tutum sergileyerek hem inancını muhafaza eder hem de acılarına karşı daha dirençli olur. Rahmet peygamberi, kendisine birini göndererek oğlunun ölmek üzere olduğunu haber veren kızı Zeynep'e bir aracı vasıtasıyla şu nasihatte bulunmuştur. Allah'ın aldığı da verdiği de O'nundur. O'nun nezdinde her şeyin süresi belirlenmiştir. Kızıma söyle, sabretsin ve sabrının Allah katında bir karşılığı olduğunu bilsin. Yüce Allah, kulunun zorluklar karşısındaki bu hasbi tutumunu ahirette elbette karşılıksız bırakmayacaktır. Allah Resulü tam da bu noktada yakalandığı veba hastalığına hasbi bir ruh haliyle sabrederken vefat eden müminin şehit sevabı alacaktır.

olacağını belirtmiş, ailesinden en sevdiği kişilerden birini kaybettikten sonra buna sabrederek ecrini Allah'tan isteyen kişinin ve görme yeteneğini yitirdikten sonra Allah katında bir karşılığı olduğunu bilerek bu duruma sabreden mümin kulların cennetle mükafatlandırılacaklarını ifade etmiştir. Örneğin bir gün Allah Resulü Enes bin Malik'le birlikte gözlerinden aşırı derecede rahatsız olan Medineli sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e "Gözlerine bir şey olursa ne yaparsın?" diye sorar. Zeyd "Karşılığını Allah'tan umarak sabrederim." cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.

Müslüman hayatı boyunca huzurlu bir şekilde Rahman'a kavuşmanın hesaplarını yapmalı ve davranışlarının Allah için olmasını prensip haline getirmelidir. İnsanları severken de, onlara iyilik yaparken de, kısacası bütün güzel duygu ve davranışlarında maddi bir karşılık elde etme veya birilerine şirin görünme kaygısı taşımamalıdır. Yaptığı hiçbir iyiliğin boşa gitmeyeceğinin bilincinde olan mümin, hastalık, ölüm gibi musibetlerle karşı karşıya kaldığı zor anlarda göstereceği sabrın da Allah katında mükafatının olacağını unutmamalıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları
parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı.

yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

Resulullah'ın himayesini aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

0: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre, kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa, kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah,

olsa zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

0: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir?" dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek" buyurdu. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur." Bera bin Azib'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti."
1: Allah Resulü, "Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?" diye soran sahabisine, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin" buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim" dedim. Abdullah'ın "sen git" demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi diye soruyorlar" de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme" dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir" dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mesud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri" buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.''

Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir, buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh

0: Allahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken, onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.''

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Sizden birinizin merhameti, yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet, tüm insanlara merhamet etmesidir.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
2: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
1: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz.
3: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
4: Ölüm bizim için son değil. Güzel bir başlangıçtır.
3: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
4: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız.
1: Ubeyb, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
4: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
5: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez miydin?
6: Bunu kim istemez?
7: Evet.
8: Yemin ederim ki, şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse, gönlüm ona bile razı gelmez.
5: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
1: Hadi öldürün onları.
6: Alın size, bunu hak ettiniz.
0: 74. Bölüm.
9: Peygamberimiz sahabileriyle sohbet ediyordu. Birden üzerinde vahiy hali belirdi. Kederli bir şekilde ve aleyhisselam dedi.
10: Kimseyi göremiyoruz. Resulullah kimin selamını aldı acaba?
11: Belki Cebrail aleyhisselam gelmiştir.
10: Sebebini soralım.
11: Az önce aleyhisselam dediğinizi duyduk. Kimin selamını aldınız ya Resulallah?
9: Peygamberimiz son derece üzgündü. Kardeşiniz Hubeyb'in selamını dedi. Müşrikler onu ve arkadaşlarını şehit etti. Selamı getiren de Cebrail'di.
12: Bu nasıl olur?
13: Ebu'l-Bera himayesini almamış mıydı onları?
14: Masum insanları neden öldürdün?
11: Silahsız bir avuç insanı öldürmek insanlığa sığar mı? Kim yapmış bunları?
12: Bu nasıl olur?
14: Nasıl olur böyle bir şey? Aman Allah'ım.
9: O gün hem Maune kuyularında hem de Reci'de yaşananları öğrenen Müslümanların kolları kanatları kırıldı. 50'den fazla arkadaşları hain bir tuzakla katledilmişti. Üstelik savunmasızdılar. Kureyş neredeyse bir savaşta kaybettikleri kadar adam kaybettirmişti kendilerine. Cebrail aleyhisselam son nefeslerini imanla teslim ederken canlarından çok sevdikleri peygamberlerine selam gönderenlerin selamını iletirken Maune kuyularındaki katliamdan tek başına kurtulan Amr bin Ümeyye Medine'ye ulaşmıştı.
15: Şu gelen Amr bin Ümeyye değil mi?
16: Evet o. Perişan bir halde. Kaç gündür yolda kim bilir. Zor yürüyor, gidip yardım edeyim. Amr, kardeşim.
11: Osman. Başımıza neler geldiğini mi bilsen.
16: Bu sabah Cebrail aleyhisselam peygamberimize olan biteni haber verdi.
11: Arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu Osman. Hepsi.
16: Allah şehadetlerine mübarek eylesin. Gel, peygamberimizin yanına gidelim.
11: Evet, evet, evet, onu görmeliyim bir an önce.
16: Hadi, ver elindekileri bana. Mescide gidelim.

0: Ey Allah'ın Resulü, Amr bin Ümeyye geldi.
1: Peygamberimiz Amr'ı karşıladı. Amr neler olduğunu anlatmaya başladı.
2: Maune kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi. Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi...

0: şehadet şerbetini içmişti. Müzir de kısa zamanda şehit ettiler.
1: Kim yaptı bunu?
0: Amir bin Tufeyl ve adamları.
1: Ebu'l-Bera'nın yeğeni. Yıllardır amcasına diş biler. Hain.
0: Önceden bir esiri azat etmeye söz vermiş. Beni onun için bıraktı.
1: 40 kişiyi haince öldürdüler. Savaşmaya cesaretleri yoktu. Pusu kurdular. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin.
0: Gelirken onların kabilesinden iki adama rastladım. Gece olup uyumalarını bekledim. Uyuyunca da ben onları öldürdüm.
2: Sakın peygamberimizden eman alan adamlar olmasın. 3 gün evvel buradaydılar.
0: Ben de 2 gün evvel karşılaştım onlarla. Yoksa...
3: Amir oğullarından Resulullah'ın huzuruna gelen iki adam... peygamberimizden güvence alarak geri dönmüşlerdi. Amr bin Ümeyye ise bunu bilmiyordu. Peygamberimiz Amr'a sen ne kötü bir iş yaptın. Ben onlara güvence vermiştim. Şimdi diyetlerini ödeyeceğim dedi.
0: Vallahi bunu bilmiyordum. Onların kavmi bize hıyanet ettiler. Bu sebeple onları öldürdüm.
3: Ardarda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü.
2: Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Mersed'e mi, Amir'e mi, Hubeybe mi yoksa Hakem'e mi?
1: Suffe ashabından 50 kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.
2: Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor.
1: Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması. Biliyor musun? Hakem bin Kaysan'ı ilk gördüğüm an geliyor aklıma. Elimizde esirdi. Peygamber aleyhisselam ona uzun uzun İslam'ı anlattı. Ben dayanamadım ve... Ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu adam hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim dedim.
2: Tabii ki peygamberimiz onu öldürmene müsaade etmedi.
1: Evet. Sonra Hakem Müslüman oldu. Peygamberimiz döndü ve bana dedi ki, eğer dediğiniz gibi bu adamı öldürseydik, şimdi cehennemlik olmuştuk. Peygamber aleyhisselam bu işi benden daha iyi bilirken ne diye onun işine karıştım diye kendi kendime kızıyor. Bir taraftan da ne dediysem Allah ve Resulünün rızası için söyledim diyordum.
2: Senin nefsin için birine kin beslediğini görmedim. Birine kızıyorsan Allah için kızıyorsundur.
1: O iflah olmaz dediğim Hakem Müslüman oldu. Hem de nasıl bir Müslüman. Allah yolunda cihad etti. Ve hepimizin istediği şehadet mertebesine erdi. Hem peygamberimizin hem de Allah'ın rızasını kazandı.
2: Evet, Allah cennetinde bizi de onlarla buluştursun.
1: Amin.
3: Peygamber Efendimizin yüreği dayanılmaz acılarla dolmuştu. Yıllardır kendisine ve ashabına yapılan baskı, İşkence ve saldırılar karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet peygamberi, haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında bu felakete sebep olanlara şöyle beddua etti. Allah'ım Mudar kabilelerini perişan et. Allah'ım onların yıllarını Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin kıl, başlarına dar getir. Allah'ım sana ve Resulüne isyan eden Lihyan oğulları, Ril, Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet et. Resulullah bir ay boyunca her namaz vaktinde bu duasını sürdürdü. Enes bin Malik'in dayısı Haram da şehitler arasındaydı. Enes'in annesi Ümmü Süleym kardeşinden ayrılırken yaşadığı iç sıkıntısının sebebini anlamıştı. Meğer bu onun son görüşüydü. Peygamber aleyhisselamın ev halkından farksız olan bu aile, şehadet haberini büyük bir teslimiyetle karşılamıştı. Acıları ise çok tazeydi.
4: Ağlama oğlum. Dayım cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de Enes, ben de.

0: biliyor musun? Peygamberimiz de onlar için ağlıyor.
1: Bilmez miyim?
0: Ben peygamberimizin bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Her namazında onlar için dua ediyor.
1: Evet. Hem onların cennette kendisine komşu olacağını söylemiyor mu?
0: Söylüyor.
1: Dayın bizim gurur kaynağımız. Allah bizi de onun makamına erdirsin.
0: Amin.
2: Kureyş liderleri boş durmuyor, peygamberimiz ve ashabına yönelik suikastlerin sonu gelmiyordu. Ebu Süfyan kesin bir çözüm olacağı inancıyla kiralık bir katil tuttu.
3: Senin iyi bir savaşçı olduğunu duydum. Gözlerin keskin, atışın isabetliymiş.
4: Öyleyim.
3: Sana bir teklifim var. Ama bunu sır olarak saklayacağından emin olmalıyım.
4: Bana güvenebilirsin. Konuştuklarımız aramızda kalacak.
3: Güzel. Çünkü bunu bir kişiye bile söylersen amacımıza ulaşamayız.
4: Bunu kimse bilmeyecek. Seni dinliyorum.
3: Medine'ye gidip Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin.
4: Peki karşılığında ne var?
3: Ne dilersen.
4: Anlaştık. Bu gece yola çıkarım.
2: Peygamberimizi öldürmek üzere yola çıkan kiralık katil 5 gün yol aldıktan sonra Medine'ye vardı. Peygamberimiz Abdüleşel oğullarına ait mescitte bulunuyordu. Peygamberimizin nerede olduğunu öğrenip yanına gitti. Mescide girer girmez peygamberimizle göz göze geldi. Resulullah yanındaki arkadaşlarına, "Şu adam suikast için gelmiş. Onunla yapmak istediği şey arasına Yüce Allah girmiştir," dedi. Bunu duyan Üseyd bin Hudayr ayağa kalktı ve adamın yanına gitti.
5: "Abdülmuttalib'in torunu hanginiz?"
2: Peygamberimiz, "Benim," diye yanıtladı. Bedevi ilerlerken Üseyd bin Hudayr elbisesini hızlıca çekti ve içinde sakladığı hançer ortaya çıktı. Sahabiler onu hemen etkisiz hale getirdiler.
6: "Yakalayın şunu. Tut. Tamam. Tut.
4: Canımı bağışlayın. Canımı bağışla ya Muhammed."
2: Peygamberimiz, "Bana doğru söyle. Buraya ne için geldin? Eğer doğru söylersen bu sana fayda verir. Yapmaya kalkıştığın işten zaten haberim var," dedi.
4: "Bana eman veriyor musunuz? Güvende miyim?"
2: Peygamberimiz, "Evet, emniyettesin," deyince adam Medine'ye geliş sebebini ve Ebu Süfyan'la konuştuklarını bir bir anlattı. Peygamberimiz adamın hapsedilmesini söyledi ve bir gün sonra yanına çağırdı. Ona şöyle dedi: "Ben sana eman verdim. Haydi, nereye istersen git. Ya da bundan daha hayırlı olanı tercih et."
4: "Daha hayırlı olan nedir?"
2: Peygamberimiz, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun peygamberi olduğuma inanmandır," dedi.
4: "Evet, inanıyorum. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan ise yanlış yoldadır."

0: Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve mesedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

cübbelerini adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın, ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin, sancağının altında, ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla, ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkında

hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu sorusuna tekrar hayır cevabını alınca, Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git, seni tanıyan birini getir, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut," dedi. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman "Ne yapıyorsun?" deyince o da "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu," dedi.
1: Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber bir vesileyle onlara şu soruyu sorar: "Allah'a en sevimli gelen amel nedir?" Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar: "Allah'a en sevimli gelen amel Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer" buyurmuştur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin" buyurduğunu işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir."

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. "Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır" derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır" buyurdu.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz," buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-Muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. Vel-Mu'minu men eminehun nasu ala dimaihim ve emvalihim.
0: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz. Çevresindeki insanların malına zarar vermez. İnsanları diliyle incitmez. Yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mümin, çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere, şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım diyen sahabiye, Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti

0: korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam. Anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadet."

0: ettir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsan güvenmek ister. Emin olmak rahatlatır kalbi. Ama an gelir en güvendiği yerden incinir. Aldanır bir sözle, bir bakışla. Hatta bazen susarak bile aldanır. Bundandır kalbe yüktür aldatmak. Aldatıldığını kalbiyle anlar insan. Bir şey eksilir içinden. Söz yerli yerindedir belki ama yabancıdır. Bakışlar kaçar, cümleler ağırlaşır. Güven dediğimiz o ince cam çatladığını ses çıkarmadan belli eder. Aldatmak, bir kalbi karanlıkta bırakmaktır. Bilerek ya da bilmeyerek. İnsanın içindeki aydınlığı kısmaktır. Oysa kalp, hakikati sever. Yalana alışmaz, eğriliğe yer açmaz. Sessizleşir sadece, kırıldığını bağırmadan anlatır. Yüzyıllar evvelden uyarır bizi Efendimiz. Bizi aldatan bizden değildir. Müslüman biri Müslüman kardeşini aldatamaz, anlarız. Biliriz, anlarız ama bilmekle yaşamak arasında ince bir mesafe vardır. Müslüman güvenilen insandır. Yanına gelindiğinde kalbi daraltmayan, ardı dönüldüğünde endişe bırakmayandır. Çünkü iman sadece inanmakla sınırlı kalmaz. Davranışa siner, dile yansır, niyette görünür. Sözle niyet arasına mesafe girmesin diye. Kalp, dil ve davranış aynı istikamette yürüsün diye. Zorladığı için değil, insanı incitmesin diye aldatma. Aldatmak ağır bir yüktür. Sadece karşındakinin kalbine değil, insanın kendi vicdanına da çöker. Kalp bozulursa söz süslenir ama içi boşalır. El uzanır ama şefkat taşımaz. İnsan karşısındakini kandırdığını sanırken aslında kendi vicdanını yaralar. Aldatmanın olduğu yerde huzur barınmaz, bereket çekilir, samimiyet incinir, insan kendine yabancılaşır. Oysa mümin yükünü hafifleten insandır. Yanına gelince iç ferahlatır. Söz verdi mi tutar, susarsa incitmez. Onun varlığı bir sığınak gibidir. İnsan orada kandırılma korkusu taşımaz. Din kolaylıktır. Çünkü insanı ikiyüzlülüğün ağırlığından kurtarır. Doğru olmayı bir yük değil, bir huzur haline getirir. Ve öğretir ki, doğruluk insanı yoran değil, kalbi dinlendiren bir ahlaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir.

0: Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi. Gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş. Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla 4 şey için evlenilir. Zenginlik,

Güzelliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur" şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken 1 kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

0: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim, demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar, dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır, buyurdu. Bir rivayette, iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Kutlu Çağrı. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.
1: Ebu'l-Hayra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne öğrendin diye sordum. Dedi ki Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğrendim: seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

0: Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu

0: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, "Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir" buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz, ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dost doğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum. Bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir," buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, "Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum," demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek, "Bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar."

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Onu anlamak.
2: Komşu hakkı, Cebrail'in vasiyeti. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşusu kendisine kötülük yapmasından korkan kimse cennete giremez. Amr bin Sa'd bin Muaz'ın ninesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey mümin hanımlar! Sizden biri yanmış koyun paçası dahi olsa, komşusu tarafından kendisine ikram edilen şeyi küçümsemesin. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, dostum Hazreti Peygamber bana şunu tavsiye etti. Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak. Uygun bir şekilde çorbandan onlara da ikram et. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman öldüğünde en yakın komşularından üç hane halkı kendisinin iyi bir insan olduğuna şahitlik ederse, Yüce Allah, bildikleri kadarıyla şahitlikte bulunan kullarımın şahitliğini kabul ettim ve kendi bildiklerimi de bağışladım buyurur. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre bir adam Resulullah'a iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş, Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Hazreti Aişe anlatıyor. Ya Resulallah, benim iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum. Resulullah, kapısı sana en yakın olana buyurdu. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısıysa, komşusuna karşı hayırlı davranandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: طارق بن أشيم'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensar'dan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah" diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir, doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
3: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, "Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," dedi. Resulullah da, "Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir," buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Hayru beytin fil muslimin beytun fihi yetimun yuhsanu ileyh ve şerru beytin fil muslimin beytun fihi yetimun yusa'u ileyh.
2: Müslümanlar için de en hayırlı ev, içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar için de en kötü ev de yetime kötü davranılan evdir. Yetim olduğu ve Allah Teala'nın lütfuyla çevresinde her zaman onu şefkatle barındıran insanlar bulunduğu Kur'an'da haber verilen sevgili Peygamberimiz, yetimlerle özel olarak ilgilenmiş, haklarının korunması konusunda ashabını sıkça uyarmıştır. Bu uyarılarına Allah Teala'yı şahit tutmuştur. Allah'ım, ben yetimin ve kadının, bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Yetimlere güzel muamele edenlerle cennette yan yana olacağı ve üç yetimi nafakalarını üstlenerek yetiştirenlerin ömür boyu ibadet ve cihad etmiş gibi sevap kazanacağı müjdelerini vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda babası şehit olan Beşir'le özel olarak ilgilenmiş, başını okşayarak onu teselli etmiş ve ona kendi ailesinin bir ferdi olma teklifinde bulunmuştur. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır sözleriyle yetimlerin sevgi ve ilgiye olan ihtiyaçlarını dile getirmiştir. Dokunmak, duygu aktarımını sağlayan, karşılıklı olarak kalbi ve ruhu besleyen bir davranıştır. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz, kalbinin katılığından şikayet eden kişiye yetimin başını okşama tavsiyesinde bulunmuştur. Allah Resulü, eşi Uhud'da şehit olan Ümmü Seleme ile evlendiğinde onun 4 yetim çocuğuna babalık yapmış, sevgisi ve merhametiyle çocukken kendisine emanet edilen Enes'in tüm yoksunluklarını gidermiştir. Başta 4 halife olmak üzere onu örnek alan arkadaşları da yetimlere sahip çıkma konusunda birbirleriyle yarışmıştır. 3 sahabi Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızını korumaları altına almak istediğinde, Hazreti Cafer'in hanımı çocuğun teyzesi olduğu için Peygamberimiz onu tercih etmişti. Din İşleri Yüksek Kurulu, Allah'ın topluma emaneti olan yetimlerin geçici koruyucu aile tarafından himaye edilmesinin, öz ailesiyle görüşmesi, onlarla duygusal bağının sürdürülmesi ve mahremiyet sınırlarına uyulması şartıyla dinen teşvik edilen bir davranış olduğu yönünde görüş belirtmiştir.
4: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.''

Cahildir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: benimle ümmetimin durumu geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول.
3: براء بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyyi kellezi erselte. Allah'ım sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına

ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
0: أبو عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Amrin ve kile Ebu Abdillah ve kile Ebu Leyla Osman ibn Affan radıyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
2: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
2: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağaççıları, vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman, bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar, sen böyle böyle miydin derler.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.
2: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
2: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren

İslam'a adanmış bir ömür. Ümmü Seleme radıyallahu anha. Kimin başına bir musibet gelir de Allah Teala'nın emrettiği gibi biz şüphesiz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Allah'ım, musibetimin ecrini bana ver, bana kaybettiğimden daha hayırlısını ver diye dua ederse, Allah mutlaka onun duasını kabul eder demişti Allah Resulü. Sevgili eşi Ebu Seleme'nin vefatıyla hüzne boğulan Ümmü Seleme, bu duayla Rabbine sığınarak teselli bulmaya çalışıyordu. Bugünlere gelmek hiç de kolay olmamıştı zira. Asıl adı Hint binti Ebu Ümeyye olan Ümmü Seleme, Kureyş'in Mahzum oğulları kabilesine mensuptu. Resulullah'ın halasının oğlu olan eşi Ebu Seleme ile birlikte cahiliye toplumunu İslam'ın nuruna çağıran Hazreti Peygamber'in davetine uyarak ilk Müslümanlardan olmuş, müşriklerin hedefi haline gelmişlerdi. 5 yıl boyunca türlü eziyetlere katlandıktan sonra çareyi Habeşistan'a göç eden ilk Müslüman gruba katılmakta buldular. Birkaç ay sonra Mekkeli müşriklerin Müslüman oldukları haberi üzerine heyecanla geri döndüklerinde hayal kırıklığına uğramışlardı. Zira müşriklerin baskısı daha da artmıştı. Resulullah daha kalabalık bir grubu dinlerini rahatça yaşayabileceklerini tecrübe ettiği Habeş yurduna gönderdiğinde Ümmü Seleme ve eşi deniz aşırı bu zorlu yolculuğa çıkmaya tekrar talip oldular. İnançlarını serbestçe yaşayabilmenin huzuru, gurbetin acısını bir nebze unuttursa da bir müddet sonra yine memleketlerine döndüler. Birinci Akabe biati ve sonrasındaki gelişmeler müminler için yepyeni bir ümidin habercisi olmuştu. Ümmü Seleme ve eşi yaşamlarını bu defa Medine'de devam ettirmek üzere oğulları Seleme ile birlikte yola koyuldular. Ne var ki Ümmü Seleme'nin ailesi kızlarının hicretine müsaade etmemiş, Ebu Seleme'nin ailesi ise oğulları Seleme'yi sahiplenerek onu annesinden almışlardı. Böylece Ebu Seleme yolculuğuna yalnız devam ederken Ümmü Seleme yıllarca çektiği sıkıntıların üzerine eşinden ve evladından ayrılmanın acısı eklenmiş halde Mekke'de kaldı. Gözyaşlarıyla geçen bir yılın nihayetinde oğluyla birlikte hicretine izin verilince uçsuz bucaksız çölde yalnız başına yola çıktı. Böylece Habeşistan'a hicret eden ilk hanım olarak bilinen Ümmü Seleme, Medine'ye yalnız başına hicret eden ilk hanım olarak da tarihe geçti.

Huzurlu Medine toplumunda ailesiyle yeni bir hayat kuran Ümmü Seleme'nin 3 çocuğu daha oldu. Yıllardır özlemini çektiği mutlu yaşantıya nihayet kavuşmuştu ki Ebu Seleme, Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın etkisiyle hayatını kaybetti. Bu olayla bir kez daha sarsılan Ümmü Seleme, isyana kapılmayıp sabırla Resulullah'tan öğrendiği "Biz şüphesiz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz. Allah'ım, musibetimin ecrini bana ver, bana kaybettiğimden daha hayırlısını ver" sözleriyle dua ediyor, bir yandan da şöyle diyordu: "Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki? 4 çocuklu dul bir hanımdı. Müminlerin annesi olarak mükafatlandırılacağını tahmin bile etmemişti." Hicretin 4. yılı Şevval ayında Resulullah'la evlenen Ümmü Seleme, ömrü boyunca ona hayırlı bir eş oldu. Hayber, Taif gibi pek çok seferde kendisine refakat etmenin yanında, Hudeybiye Antlaşması'nın oluşturduğu gergin havanın dağıtılmasında da Resulullah'ın en büyük destekçisiydi. Tebliğ görevinde de yalnız bırakmamıştı onu. Zaman zaman hanımlara imamlık yapmış, gerek kendi sorduğu sorular,

Pekse mümin hanımlara aracı olarak Resulullah'a ilettiği mevzular vesilesiyle müminlere dini bilgilerin öğretilmesinde öncü rol üstlenmişti. Hatta bazı ayetlerin onun sorduğu sorulara cevaben indiği nakledilmiştir. Yıllarca birlikte olduğu, dünyevi ve uhrevi hayatını kendisiyle şekillendirdiği eşini kaybettiğinde ise yüreğini derin bir hüzün kaplamış, kazma seslerini duyuncaya kadar Hazreti Peygamber'in vefat ettiğine inanamamıştı. Resulullah'ın ilim ve terbiyesinde yetişerek dini ilimlerde derinlik kazanan Ümmü Seleme validemiz, onun vefatından sonra da müçtehit kimliğiyle inananlara yol göstermiş, naklettiği hadislerle Ashab-ül Mi'in 200 ila 1000 hadis rivayet eden sahabiler arasında yerini alarak nebevi rehberliğin nesiller boyu insanlığı aydınlatmasına katkı sağlamıştır. Yaşamı ve dini uğrunda gösterdiği fedakarlıklarla inananlar için örnek bir şahsiyet olan validemiz, hicretin 62. yılında yaklaşık 84 yaşında hayata veda etmiştir.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdiler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da: "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

0: وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: أبو سعيد'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem: evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah: ey Ebu Batn, göbekli. Tufeyl göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz cevabını verdi.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
1: عقبة بن عامر رضي الله عنه anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
1: أم سلمة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
2: Ben Rahman'ım. Akrabalığı ben var ettim. İsimlerimden birini ona verdim. Yakınlarıyla ilgilenip akrabalığın hakkını verene lütufta bulunurum. Akrabasıyla ilişkisini kesenden ben de rahmetimi keserim. Bir ucu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a uzanan Sıla-i Rahim, son derece kıymetli ve anlamlı olan akrabalık ilişkilerindendir. Rabbimizin merhametine mazhar olmanın yolu, akrabalarla olan ilişkileri sürdürmekten geçmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'ın akraba ile olan irtibatı kesen kullarından rahmetini esirgeyeceği ikazı bu gerçeğe işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz de akrabalarla irtibatı devam ettirmenin Allah'a imanın gereği olduğunu buyururken, onlarla ilişkiyi kesenlerin de cennetten mahrum kalacağını ifade ederek akrabalarla olan ilişkilerin ahiretteki sonucuna dikkatleri çekmektedir. Akraba ilişkilerinin sürdürülmesinin insanın hayatında berekete vesile olacağını ifade eden Peygamber Efendimiz, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabayla irtibatını sürdürsün buyurmaktadır. Allah Resulü bu bereketin akrabaya yapılacak infakta da var olduğunu ifade ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurmaktadır. Bazen akrabalar farklı sebeplerden dolayı irtibatı koparma kararı alabilir. Oysa Peygamber Efendimiz akraba ilişkilerinde en büyük erdemin iyilik yapmayana iyilikte bulunmak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmaktadır: akrabalık ilişkilerini koruyan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır. Bu erdemli davranışı

0: gösteren kimselere de Allah'ın yardımcı olacağını bildirmiştir. Akrabalarla ilişkileri devam ettirmenin, Allah'ın ve Resulünün emirleri arasında yer aldığı bilinciyle hareket etmek, onlardan ilgiyi eksik etmemek gerekir. Aradaki küçük sıkıntılar, ufak anlaşmazlıklar, büyüyüp kangren haline gelmesine izin verilmeden çözülmelidir. Akraba ile ilişkiyi koparmanın ve onlara kötü davranmanın büyük günahlardan olduğu da unutulmamalıdır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
4: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
1: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.

0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: حارسة بن وهب رضي الله عنه رسول الله'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, "Ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder." buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir: "Sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın. Ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
3: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyke selam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir."

0: verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.
0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه

Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Ya gulam, inni muallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazk. İhfazillâhe tecidhu tucâhek. Ve izâ se'elte fel tes'elillâh. Ve izâ iste'ante fes'te'in billâh. Ve'lem أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
2: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken, üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıka gelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona, "Bana iman hakkında bilgi ver," diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir: "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerri ile kadere inanmandır. Altı iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mü'min, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mü'min, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader, kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri,

dilleri, ırkları farklı insanların dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmesi kaderdir. Bir yaprağın dalından düşmesi, bir damlanın gökyüzünden yağmur olarak inmesi, rüzgarın esmesi, denizlerin coşkulu dalgalanışı kaderdir. Doğumumuz ve ölümümüz kaderdir. Hastalanışımız, tedavi olmamız kaderdir. Nitekim bir defasında, "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri, Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye soran birisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar da Allah'ın takdiridir." buyurmuştur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
2: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd: "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
0: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette: Malını infak et, sayarak verme, yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme, Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

0: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: Rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim: Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن حارث المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı, der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
1: أبو الجهيم عبد الله بن حارث بن صمة الأنصاري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki: 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: "Yüzümü Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şer ise sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
3: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: عبد الله بن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: مغيرة بن شعبة رضي الله عنه anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak. Çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال ويسمي حاجته.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, isteyeceği şeyi söyler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kulu ve şerabu vel besu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mehile.
2: Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyiniz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dengeli bir ümmet oluşturma süreci olarak da değerlendirilebilecek tebliğ görevi boyunca ashabına harcamalarında da yön verdi. Onları israftan ve cimrilikten sakındırdı. Mümin kardeşleri için fedakarlık yapmaları konusunda teşvik etti. Güzel

0: davranışların ahlaka dönüşmesi için her şartta tutarlı olmak gerekir. Tüketirken israf etmemek de bir hayat tarzı olmalıdır. Akan bir nehirden abdest alırken bile suyu israf etmemek bir hayat prensibi olmalıdır ki bu tutum diğer davranışlara da yansıyabilsin. İsraftan sakınmak gerekir. Zira malın hangi yolla kazanıldığının cevabını vermek yetmez. Nereye harcandığı da Rabbin huzurunda cevap verilmesi gereken bir sorudur. İnsan çok geniş maddi imkanlara sahip olsa bile kendisine verilen nimetleri israf etmekten kaçınmalıdır. Fetihlerden sonra gelirlerinin artmasına rağmen sevgili Peygamberimizin yaşayış tarzını değiştirmemesi, israftan kaçmayı isteyen ümmetine en güzel örnektir. Cimrilik, uzak durulması gereken bir davranış biçimidir. Kötü ahlakla birlikte müminde asla bulunmaması gereken bir özelliktir. Tüketimde dengeli olmanın yöntemini Rabbimiz bize öğretmiştir. O iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölürken, diğer tarafta sınırları zorlayan yiyecek israfı ve insanların aşırı beslenmekten kendini taşıyamayacak hale gelmeleri, Rabbimizin razı olacağı bir hayat tarzı değildir. İnsan tüketirken anlık doyumlara ulaşabilmek adına maddeyi heba ettiğinin ve kendisine emanet edilmiş tabiata zarar verdiğinin farkında olmalıdır. Rabbimizin verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, onun rızasını kazanmanın yollarından biridir. Kendimiz ve ailemizin ihtiyaçları için yapacağımız uygun harcamalar israf değildir. Mescitlere giderken temiz ve güzel kıyafetler giyilmesi israftan sayılmamış ve Kur'an'da tavsiye edilmiştir. İsraftan uzak durduğumuz gibi cimrilikten de sakınmamız gerekir. Zira hadisi şerifte bildirildiğine göre Allah bir insana maddi imkanlar vermişse nimetini ve ikramını kulunun üstünde görmek ister. Dolayısıyla Müslüman, harcamalarında dengeli bir yol takip etmeli, aşırı uçlara savrulmadan hayatını sürdürmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
2: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
1: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz.
3: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
4: Ölüm bizim için son değil. Güzel bir başlangıçtır.
3: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
4: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız.
1: Ubeyd, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakırım.